0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirini yiyor.
2: İmam Gazali Hazretleri.

Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.

Eğer bir kalabalık senin sözüne kulak vermiyorsa, söyleyecek çok sözün olsa da bir kelime dahi etme.

akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Allah'tır gerçek ilah, ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce, Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren selamdır. Güvenlik veren mümindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan müheymindir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip, azizdir. Büyükler büyüğü mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınıyorum. Amin. Velhamdülillah.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olur.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta. Ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil, Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar, belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz, ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Kötülük isteyenlerin ve kötü şeyler söyleyenlerin sözlerini dinleme. Çünkü bunların kalpleri temiz değildir. Ahmedi Cami Nameki Hazretleri.

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

0: Tövbe edenlerle oturun. Onların kalbi yumuşak olur. Hazreti Ömer radıyallahu an.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Rahim Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlün Kuddus Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Senin kudretinin sonsuz rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor Yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz Allah'ım Bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma. Ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımız

Ağır eyle, imanımızı tahkiki iman eyle, katındaki derecelerimizi yüksek eyle, namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle, hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından, senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme. Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsan kalbi bir sandıktır. Dudaklar onun kilidi. Dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.

0: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.
3: Toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.
3: Ümitsiz olma sakın. Olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Her ümmetin bir fitnesi, imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır.

müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Müjdeler olsun size. Sizi sevindirecek nimetleri bekleyiniz. Allah'a yemin olsun ki ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Fakat dünya nimetlerinin sizden önceki ümmetlerin önüne serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, öncekilerin yaptığı gibi bu nimetlerin en nefislerini elde etmek maksadıyla birbirinizle çekişmenizden ve bu çekişmenin onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Allah'ım, dört şeyden, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.

her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında konuştular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sadelik imandandır. Sadelik imandandır."

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyurdu.

Ve onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Ademoğlunun şunlardan başka hakkı, ihtiyacı yoktur. Oturacağı bir ev, vücudunu örtecek bir elbise, ekmek ve su.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Canının çektiği her şeyi yemen israftır.
1: Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ayırsın. Ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.
1: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.

0: Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mal olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, annen buyurdu. Sonra kim dediler. O, annen buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

0: sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze hürmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik artırır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Yüce Allah şöyle buyurur: kim bir iyilik yaparsa ona 10 misli vardır. Hatta daha fazlasını veririm. Kim de bir kötülük yaparsa ona 1 misli vardır. Hatta bağışlarım.

0: Yol kendini açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

huzur veren radyo, Radyo Nida. İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle. Radyo Nida.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim, Radyo Nida'ya hoş geldiniz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde elhamdülillah yine beraberiz. Her özelimizi paylaştığımız ve özelden çıkan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama ya sizin ya da yakınlarınızın mutlaka başına gelmiştir. Bir şeyleri reklam ettiğimizde, anlattığımızda, paylaştığımızda, gösterdiğimizde onlar elimizden alınıyor veya zarara uğruyoruz. Birazdan belki bugüne kadar dinlediğiniz nazar konusunda özellikle kendimizi teşhir etmek, işimiz, evimiz, aşımız, sağlığımız konusunda ne zaman susmamız gerektiği, tam tersine sır gibi saklamamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. Lütfen dikkatle takip edin, nazar konusunu gündemimize almamız lazım. Nazar konusunun ne kadar önemli olduğu ile ilgili dini bilgileri ilerleyen dakikalarda sizinle inşallah paylaşacağım, ama daha önce şu önemli, kritik mevzuların bir altını çizelim. Bir insan sürekli kendini ortaya sererse, bu kılık kıyafetten, sosyal medya paylaşımlarından, sağlığı ile, ailesiyle, işiyle ilgili her şey dahil, zamanla bazı şeylerin bize özel ve dışarıya gizli olması gerekiyor. Şu hayatta en huzurlu insanların genelde zannedildiğinin tam aksine her şeyini anlatmayan insanlar olduğunu biliyoruz. Çünkü sürekli anlatmak, bir şeyleri ispat etmeye çalışmak insanın zihnini mahvediyor. İnsan yaşadığı her şeyi cılkını çıkarırcasına dışarı taşıdığında başkalarının düşüncelerini de hayatına doldurmuş oluyor. Yani kendine ortak ediyor. Sonra kendi sesi de içinde kayboluyor. Modern psikoloji bu duruma dış onaya bağımlılık deniyor. Bir onay alma ihtiyacında o insan. Yani artık kendi huzuru, mutluluğu değil, kendinden başka insanların tepkisine göre yaşamaya başlıyor. Bu akrabalarıyla ilgili olabilir veya sosyal medya hesabıyla olabilir. Aynı şeyler. Aferin veya günümüz tabiriyle like. Ama bu çok ağır bir yorgunluğa sebep oluyor kardeşlerim. İşte o yüzden bazı insanlar sosyal medyada çok içerikler paylaşabilirler, çok önde olabilirler ama iç dünyasında bir o kadar yalnızdırlar. Bu bir kendini kandırma sadece. Bugün konuştuğumuz nazar mevzusu da buradan başlıyor. Belki dikkat etmişsinizdir, insan genelde eksik olduğu şeyi göstermeye

çalışır. Affedersiniz, havlayan köpekten zarar gelmez derler değil mi? Isıracak köpek zaten hart diye koparır. Yani gösteri yapmaz. Bir iki uyarı verir sana. Kuyruğundan, gözünden, duruşundan anlarsın. Bunun gibi gerçek huzuru yaşayan bir insan huzurunu anlatmaz, bağırmaz. Gerçekten mutlu olan bir insan bu mutluluğunu milyonlarla paylaşmaz. Herkesi mutlu olduğuna ikna etmeye çalışmaz. Gerçekten güçlü olan bir insan, ya ben ne kadar güçlüyüm, şöyleyim, böyleyim demez. Yani sürekli mutlu olduğunu anlatmaya, izletmeye çalışan insanların birçoğu aslında iç dünyalarında bir onay arıyorlar. Onaya bağımlılık demiştik. Çünkü bir şeyleri gösterme, ispat etme, teşhir ihtiyacı ruhun açlığından ileri gelir. Ve bunun altında mutlaka bir şeyler vardır. Bir şeyleri bilmek arkadaşlar yetmez. O bildiğini doğru zamanda, doğru kişiye aktardığın zaman hikmete dönüşür. Yani zamansız, yeri olmayan, dikkat etmeden söylediğin sözler veya paylaşımların sana zarar verir. Çocukluğumuzdan beri duyarız değil mi? Söz gümüşse sükût altındır. Bir insan her şeyini ortaya dökmemeli. İnsanın bir özelini, mutluluğunu, başarılarını ulu orta sergilememesi lazım. Bugün modern dünya dediğimiz şu zamanda görünür olma baskısına karşı ya benim bir özelim var, benim bir mahremim var diye savunan aslında en özgür kişidir. Yani affedersin soyunmasıyla vay be ne kadar cesur, özgür bir kişi deniyor ya, ya da milli ve manevi değerlere hakaret edildiği zaman vay be ne cesur ya, ne özgür falan. Bunlara mı özgür diyorsunuz? Kendi özelini, mahremini koruyan insan esas özgürdür. Paylaşılan her güzel an, insanların gözünün önüne servis ettiğin şeyler, eğer gösteriş amacı yani riya taşıyorsa, zaten o yaşadığın manevi derinlik kaybolur. Ben ilahi söylüyorum. Ama milletin gözünün içine baka baka zikir çekiyorum sözde ama videonun karşısında ve aklımda farklı şeyler var. Ama işte bir içerik üretiyorum. Ayvayı yedin. Riya, efendim şöyle dua ederken beni bir çek bakalım, şöyle namaz kılarken bir çek falan. Eğer riya amacı taşıyorsa bu daha da katmerlenmiş bir günaha, hataya bizi sevk edebilir Allah korusun. Ama gizli yaşadığın şeyler, ibadetler, örneğin az önce örnek verdik, bunlar daha kalıcıdır ve bereketlidir arkadaşlar. Bir şeylerin bereketinin kaçması diyoruz. Nazar ile ilgili birazdan anlatacağım 14 asır öncesinden o kıssalarda da duyacaksınız. Sadece riya gibi düşünmeyin. Ya ne olacak yani ben kendi aldığım kıyafeti, yediğim yemeği, olan bir şeyi paylaşıyorum yani dini bir şey paylaşmıyorum desen de bereketini kaçırıyorsun kardeş. Birazdan değineceğiz. Yeri gelmişken hemen bir parantez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaçlarınızın giderilmesinde gizlilikten faydalanın. Çünkü her nimet sahibi kıskanılabilir hadisi vardır. Bu her şeye yetmiyor mu zaten? Ki bugün buna ne diyoruz? Sonradan görme, saygısızlık, edepsizlik diyoruz değil mi? Yani yıllar önce sokağın ortasında elimizde dondurma külahıyla dolaşamazdık. Bir başkasının canı çeker. Yazın o hararetli zamanında lıkır lıkır milletin göreceği yerde su içmezdi yine büyüklerimiz. Kenara çekilirlerdi, çömerlerdi, içerlerdi sularını. Patır kütür yemek yenmezdi. Yani şimdi tam tersine insanların gözüne soka soka bir hayat yaşıyoruz. Sonra neden bunca bereketsizlik var? Neden bunlar başıma geldi? Neden bu kadar nazar oluyor? Elimdekiler kayboluyor, huzurum gidiyor diye düşünüyoruz. Aslında kendimiz ediyor, kendimiz buluyoruz.
öyle enteresan bir şey ki, kendi hayatımızı sergilediğimiz zaman başkalarında eksiklik duygusu ve haset uyanıyor. Sen çocuğunu paylaşıyorsun, çocuğu olmayan var veya çocuğu engelli olan var veya çocuğu senin anlattığın, gösterdiğin gibi olmayabilir, özeniyor. Sen bunu başkasının gözüne soktuğunda hem samimiyeti zedelemiş oluyorsun, hem senin çocuğunu, arabanı, kıyafetini, tipini, her neyse mesleğini kıyaslamak için insanların karşısına sunuyorsun. Çünkü bu paylaşımlar senin 3-5 kişi kendi aile aranda samimi insanlar ile paylaştığın içerikler değil. Hatta tam tersine ne kadar tanımadığın insan bunları beğenirse yeni takipçi kazanıyorsun. İşte bu haset ve kıyaslamayı beraberinde getiriyor. Yani güzel bir yerdesin, ne güzel Allah Teala sana bir imkan vermiş. Yemyeşil bir yerdesin, nehir akıyor falan. Ya kendini o hissiyata kaptır, değil mi? Güzel bir vakit geçir. Hayır, orada bir saat, iki saat duruyor, 1,5 saati. Videoyu nasıl çekerim? Nereden, hangi açıdan, ışık nasıl olmalı? Bunlarla harcıyorsun. En önemli sermayeni buna harcıyorsun. Yani mahremiyet arkadaşlar, birazdan konuşacağımız nazarın en önemli düşmanıdır mahremiyet. Özel hayat. Aslında özel hayat insanın maskesiz olduğu tek alanı değil midir? Sen eğer bu alanın duvarlarını yıkarsan savunmasız kalırsın. Bir de bir şeylerin gizemli olması değer katar arkadaşlar. Yani bir şey ne kadar nadirse, ulaşılmazsa o kadar değerlidir. Şöyle düşünün, pırlanta, yok bilmem kaç karat elmas falan. Neden elmas ile şu bu madenler bu kadar revaçta? Çünkü az, ulaşılmaz, değil mi? Sen her detayını her an paylaşırsan gizemini de kaybediyorsun ve ağırlığın, değerin de gidiyor. Mahremine, özel hayatına dikkat edersen kendi sınırlarını belirlemiş olursun. Ve bu sınırlar seni dış dünyanın tüm zararlarından, gereksiz kişilerden, eleştirilerden de korumuş olur. Bir bakıma mutluluk gürültüyle, gümbürtüyle değil, fısıltıyla yaşanır. Sessizlik bereketi getirir. Gizlilik samimiyeti korur. Ama tam tersine teşhir edilen hayatlar sanki şu esnafın kullandığı dükkan önlerindeki vitrin gibidir. Dışarıdan parlak ama içeriden oldukça kirli ve çabucak tükenen şekildedir. Tabii insan zaaflar ile dolu. Yeni aldığı bir şeyi, kurduğu bir hayali, evliliğini, mutluluğunu, çocuğunu, kazancını, hatta kimseyle paylaşmadığı en özel duyguları bile paylaşmak ister. Ama zaman geçtikçe fark eder ki her şey herkese anlatılmaz. Çünkü herkes senin sevincine senin kadar sevinmez. Herkes senin başarını görüp de o maşallah demez. Herkes senin iyiliğini istemez ve belki de en önemlisi, insan bazı şeyleri anlattıkça, dile döktükçe veya teşhir ettikçe o şeylerin tadı kaçmaya başlar. Atalarımız o yüzden ne demişler? Henüz olmamış işi dillendirme. Mutluluğunu çok büyütüp ortalığa saçma. Mahremiyetini koru ve sırrını herkesin önüne koyma. Tam tersine, üzüntünü paylaş, moral bozukluğunu paylaş, korkunu paylaş, gezdiğini, yediğini, aldığını, affedersin ettiğini paylaş. Yani bugün sofraya oturuluyor, yemek yeniyor veya işte bir yerde yemek ısmarlanıyor. Önce yemek yenmiyor, önce bir gösteriliyor, bir fotoğrafı, videosu çekiliyor. Bir iyilik yapılacak. Allah rızası için bir iyilik yapacaksın. 40 yılın başında, hayır hemen bir videoya çekeyim. Karşıda bir şöyle çocuk vardı da, bu kişi vardı da, şunu şöyle yaptım falan. Her şeyi paylaş. Maalesef artık öyle görünecek, bakılacak bir şey de kalmadı yani. Bu çok tehlikeli. Tüm duyguları bir anda hızlı bir şekilde tüketiyoruz. İzlemediğimiz bir rezalet, bir özel neredeyse kalmadı. Çünkü bu paylaşım hastaları başkalarının ilgisine hayatlarını bağlamışlar.
Yani Allah Teala sana bir imkan vermiş değil mi? Bu yetmiyor ama. Aynı zamanda tamam Allah bunu bana verdi ama onu herkesle paylaşayım. Bak bende ne var diyeyim. Yani 5-6 yaşındaki bir çocuğun duyguları gibi. Çocuklarda oyuncaklarını veya kıyafetlerini o zamanlarda birbirlerine gösterirler, hava atarlar. Sende var mı? Bak bende bu var diye. Ya biz neredeyse bir ayağımız çukurda. Ne zaman toprağın altına gireceğimizi bilmiyoruz. Ölümümüz kesin, garanti. Ya gittiğimiz yeri de bilmiyoruz. Peki bu çocukça hal ve hareketleri nasıl kendimizi yakıştırabiliyoruz? Evet, garip değil mi? Yani bazı insanlar zengin olmak istemez mesela. Diyelim her türlü imkanın var, bir adada yaşıyorsun, mutlu değildir. Daha az parası olsun ama görünsün o parası. Yani zengin olduğu bilinsin. Yine bazı insanlar mutlu olmak istemez biliyor musun? Mutlu olduklarının görünmesini isterler. Huzur. Ya hepimiz huzur isteriz değil mi? Hayır. Maalesef aramızda bazıları huzurlu görülmek isterler. İşte gösteriş diyoruz. Gösteriş başladığında da bereket yavaş yavaş çekiliyor ve dananam nazar kapılarını açıyor. Ve bile isteye bunu yapıyoruz. Yani milyonlarca insan ta Adem aleyhisselamdan bu zamana nazardan, bereketsizlikten, kötülükten korunmak için önlemler alırken biz tam tersine nazarı, kötülüğü, negatif enerjiyi çekebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani kaşınıyoruz. Bundan yıllar önce ki bugün onlardan daha akıllı olduğumuzu zannediyoruz değil mi? Bu mevzular çok dikkat edilen mevzulardı. Biri kıskanır, biri iç geçirir, bir insan imrenir. İster istemez senin üzerinde veya paylaştığın şeyler üzerinde negatif enerji olabilir, bir tesir olabilir. O sebeple hemen bir şey söylenmezdi. Mesela ben hamileyim, 3 ay sonra işte 5 ay sonra bir erkek çocuğumuz olacak, müjde veya erkek mi olacak, kız mı olacak, partiler düzenlenmezdi. Kocam bana bak bu yüzüğü almış. Aa bugün eve gittim, eşim çok güzel bir yemek yapmış, çocuğumla bunu yedik, şöyle bir makyaj malzemesi aldım falan. Hatta dini paylaşımlar adı altında da bu rezaletler yapılıyor. Çok çalıştık çocuğumla, çok uğraştık, nihayet hafızlığın sonuna geldik. Peki tamam güzel hafızlık falan, Kur'an kursu ama bizim gözümüze soka soka o makyajınla, yok evdeki lüks şatafatlı hayatınla, bilmem arabanın markasıyla mı anlatıyorsun? Yani birileri dini kullanıyor, anladın mı? Birileri cinselliği kullanıyor, şehveti kullanıyor, birileri şunu bunu. Kimisi bundan para kazanıyor, kimisi zengin olmasına rağmen yapıyor, paraya ihtiyacı yok, o da kendi dopamin salgısı için bunu yapıyor, pohpohluyor kendini. Kimin ne paylaştığının bir önemi yok. Hepsi ama hepsi zararlı ve altta büyük bir manevi hastalık barındırıyor. Ya dua ederken şimdi selfie çekiyorlar, ağlarken, gezerken, Kur'an okurken bir taraftan ağlıyormuş gibi karşıdan videoya çekiyor. Çok acayip bir asırdayız. Eskiden başını sokacak bir evin olsun derlerdi. Şimdi bilmem kaç bin takipçili bir dijital vitrinin olsun. Dışarıda yatayım ama o vitrinde yer alayım. Beğendiler mi beni? He? Kaç kişi beğendi? Takdir ettiler mi? Bana imrendiler mi? Yorum yazan oldu mu? Gözünü bununla açıyorsun. Bir bakıma şunu diyorsun. Bugün de nazar geldi mi üstüme? Bugün de eşime, çoluğuma, çocuğuma, sağlığıma, hayatıma olumsuz, negatif enerjileri alabildim mi? Aman arkadaşlar, her duygunuzu ortaya dökmeyin. İbni Abbas'tan naklediliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nazar göz değmesi gerçektir. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı, nazar onun önüne geçerdi buyuruyor. Müslim'de geçiyor. Yine Ayşe annemiz radiyallahu anha şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Nazardan Allah'a sığının çünkü göz değmesi yani nazar haktır. Efendim bir gün
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber Mekke'ye doğru yola çıkmışlar. Cuhve diye bir yer. Oraya yaklaştıklarında Harrar denilen bir mevki. Oraya geldiklerinde güzel akan bir dereye rastlamışlar. Medineli sahabilerden bir zat burada yıkanmak istemiş. Hazır temiz su da var. Biraz ileriye doğru gitmiş. O mübarek, beyaz tenli, yakışıklı denebilecek bir insanmış. O sırada Medine'ye ilk hicret eden sahabilerden biri olan bir başka sahabi de kendisini görmüş ve onun hakkında onu öven sözler söyleyivermiş. Artık her neler söylediyse. Ne olmuş biliyor musunuz? Hemen ardından o yıkanan sahabi suyun içine yıkılıvermiş. Görenler hemen koşmuşlar, yardım etmişler alelacele. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu olayı anlatmışlar. O yıkanan sahabe ne başını kaldırabiliyor ne de ayağa kalkabiliyor. Muhtemelen işte bu konuştuğumuz nazar mevzusu başına gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kimden şüphelendiklerini sorunca onlar da efendim şu zat demişler. Ne buyurmuş? Onu derhal yanıma getirin. Buyurmuş ki öfkeli bir şekilde, neden biriniz kardeşini öldürüyor? Tabii herkes şaşırmış ve devam etmiş. Biriniz kardeşinde beğendiği, hayran kaldığı bir şey gördüğü zaman ona mübarek olması için dua etsin. Yani maşallah de, barekallah de, Allah Teala'ya hamdolsun, ne güzel yaratmış. Arkadaşlar, bu çok önemli bir mevzu. Yavaş yavaş buna bilim dünyası da yanaşıyor. Olumsuz, negatif enerji vesaire diyor. Arapça bir kelime nazar, bakış veya görüş anlamına geliyor. Bizim dilimizde de göz değmesi ya da baktığın zaman maddi ya da manevi bir etki meydana getirmek anlamlarına geliyor. Tabii çok çok eskilere dayanıyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ne anlatılır? Vaktimizi iyi kullanmak için girmeyeceğim ama biliyorsunuz Yusuf aleyhisselamın kıssası vardır. Kardeşleri tarafından kıskanılmıştır, kör kuyuya atılmıştır. Önce Mısır'a köle olarak satılır, sonra Mısır'da çok önemli görevlerde bulunur. Bir süre sonra hem babası Yakup aleyhisselam ve oğulları ondan yiyecek içecek isterler, kim olduğunu bilmedikleri halde. Peki ilgili kısma geçelim. Yakup aleyhisselam Mısır'a oğullarını gönderirken erzak almaya değişik kapılardan girmelerini tavsiye ediyor. Bu olay nazarın varlığına işaret olarak söylenir. Alimlerimiz tarafından yine Kur'an-ı Kerim'de Kalem suresinin son ayetinde de göz değmesinin gerçekliğine değinilir. Ne buyrulur? O inkar edenler zikri yani Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hala da kin ve hasetlerinden hiç şüphe yok, o bir delidir derler. Evet, Efendimiz aleyhisselamı olan kin ve hasetleri bakışlarına yansıyan müşrikler onu adeta öfke dolu bakışlarıyla yok etmek istiyorlardı. Elbette Allahu Teala'nın koruması olmasaydı ona belki de bir fenalık yapacaklardı. Yine ezbere biliyorsunuz Felak suresi. Bu ayet indirildi. Ne buyurulmuştu? Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Yani bizzat kendine sığınılması emredildi Allah Teala tarafından. Çünkü nazarın oluşmasında haset duygusunun önemli bir rolü var. Peki nazar denilen şey veya negatif enerji diyelim, bir insanın sevdiği bir insana karşı da olabiliyor mu? Yani 9 ay karnında taşıdığı, ağrılar çektiği, doğduktan sonra da o kadar bu işin sorumluluğunu üzerine alan bir annenin evladına da nazarı değebiliyor mu? Evet, değebiliyor. Ha demek ki bu sadece kötülük ile algılanmamalı. İşte o yüzden
çocuklarınızı severken bu bir canlı olmayabilir. Hani kedi, köpek, neyse kuş, ondan bahsetmiyorum. Tarlanız olabilir, arabanız, eviniz, kıyafetiniz, işiniz, mesleğiniz olabilir. Bunlara bakarken, bunlarla keyiflendiğimizde, bunlar bize güzel göründüğünde kendimiz de maşallah demeliyiz. Eşimize, evlatlarımıza, bindiğin arabaya, motora, neyse. Veya aynadasın, elin yüzünü yıkıyorsun, şöyle bir yüzüne baktın, kendine de. Peki maşallah dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? İçimizden de onu mutlaka geçirelim, düşünelim. Ya Rabbi, bunu sen yarattın, ne güzel yarattın. Her şeyi eksiksiz, en güzel şekilde yaratan sadece sensin. Senden başka ilah yoktur gibi aklen de bunu düşünelim. Şimdi anladınız mı, sosyal medyada veya sosyal medya değil sadece, kendi mutluluğunu, mahremini birine anlatman bile, yani sesli olarak veya telefonda veya mesajla, dün şunu aldım falan, ne gerek var? Annenin evladına dahi nazarı değebiliyorken, bir de haset eden, seni kıskanan insanlara kendini nasıl teslim edebilirsin? Arkadaşlar, halk arasında çok yaygın bir söz vardır. Nazar haktır ve deveyi kazana, insanı mezara koyar derler. Duymuşsunuzdur. Bu sadece bu adetten, şundan bundan gelen mevzu değil. Göz değmesi vardır arkadaşlar. Haset duygusu da çok önemlidir. Seni tanımayan, bilmeyen bir insanda haset olabilir. Hadi annen, nazarı değecek diyelim, baban, eşin, çocuğun, tamam mı? Hani birinci dereceden veya seni seven, en saf duygularla sana yönelen insanlar dahi, o maşallah demeyi öğrenmediklerinde, alışkanlık haline getirmediklerinde neler yaşıyorlar? Bir de sen hiç tanımadığın, etmediğin, hatta sana düşmanlık eden, seni kıskanan, kindar insanlara kendini nasıl böyle bir tehlikeye atıp da özelini, sana verilen nimetleri paylaşırsın? Arkadaşlar bakın, şimdi dini mevzu, tamam, bir anlamda birçoğumuz belki kulak arkası edebiliyoruz bunu. Ama bilim dünyasında da psikokinezi diye bir mevzu var. Ben bunu yıllar öncesinde de bir programda sizinle anlatmaya çalışmıştım. Yani parapsikolojik veya metapsişik denen, ne demek bu? Yani normal sınırlar dahilindeki düşünceler, davranışlar gibi şeylerin ötesinde olan şeyler. Bu da var. Yani tam olarak kesinlikle şudur veya budur diyeceğimiz bir şey değil, yani fiziksel ya da maddi dünyanın gerçeklerine baktığımızda. Ama kabule şayan görülüyor şu anda bilim insanları tarafından bu. Mesela ışınlardan bahsediliyor, değil mi? İnsanın gözünden çıkan ışınların bazen dikkatle, bazen kıskançlıkla yoğunluk kazanması ve bu ışınların karşı organizmanın atomlarının çalışma düzeninde tesir meydana getirmesi deniyor. Bir suya, ki su deneyi çok meşhurdur, arama motorlarından okumanızı tavsiye ederim, su deneyi diye. Suya bir şeyler söylüyor. İki tane bardak var. Bir tanesine ya ne kadar iyisin, hoşsun, neyse işte bir şeyler söylüyor. Diğerine kötü şeyler söylüyor. İkisinin de analizi yapılıyor. Tahmin edeceğiniz gibi övülen, güzel şeyler söylenen su daha farklı görünüyor. Bu bilim olarak da artık kabul edilmiş. Bu ses titreşimi. Bir de bunun gözü var. Dolayısıyla kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de birçok hadis-i şerifinde hem nazarın hem de nazara karşı neler yapılabileceğini de görüyoruz. Şimdi her konuda bizim rehberimiz, önderimiz olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda mı bizi cevapsız bırakacak? Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor, hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ya Allah'a sığınacağız. Kur'an-ı Kerim'den belirli sureler vardır yahut ayetler vardır. Bunları okuyacağız. Anlamlarını da, yani sadece Arapçasını değil, anlamlarını da bileceğiz. Vaktimiz fazla yok ama şunu da aktarayım. Biliyorsunuz Mute Savaşı'nda şehitlerimiz oldu. Onlardan biri Cafer bin Ebu Talip'ti. Allah rahmet eylesin. Şehit düşmüştü. Şehit düştüğünde geride 3 tane yetim bıraktı. Bu yetimlerden bir tanesi Abdullah bin Cafer'di. Allah rahmet buyursun. Şöyle anlatıyor kendisi, tam da konumuzla ilgili, diyor ki,
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü gün geldi. Dedi ki artık kardeşim için ağlamayın. Sonra kardeşimin çocuklarını bana getirin dedi. Ve diyor bizi Efendimizin yanına götürdüler. O kadar sessiz, hareket etmeden duruyorduk. Sanki bir kuş yavrusu gibi. Efendimiz aleyhisselam bana berberi çağırın buyurdu ve bizi tıraş ettirdi. Bakın şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çocukların iyice zayıflamış olduklarını görünce annelerine bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bunun üzerine anneleri hayır efendim dedi, bir ihtiyaçları yok ancak onlara çok çabuk nazar değiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyleyse onlara oku dedi. Peki nazardan korunmak için ne yapıyoruz? Muavizetan veya Muavizeteyn adıyla bildiğimiz Felak suresi, Nas suresi, bunlar ayet-el kürsi okunur. Yine maşallah, barakallah diye söylemeliyiz. Ama işte at nalı veya at kafası bir yerlere asmak, efendim nazar boncuğu gibi şeyler değil. İlk önce bugünümüzde kendi özelimizi saklamak programımızın ilk dakikalarında söylemeye çalıştım. E zaten bir zarar gelecekse Allah Teala o zararın sana gelmesini sen daha dünyaya gelmeden önce takdir buyurmuşsa bir şey yapamazsın. Ne zaman? Elden geleni yaptıktan sonra. Sen gözünü kapattığın halde araç kullanırsan kaza yaptıktan sonra kaderimde bu varmış diyemezsin. Gözünü açacaksın, emniyet kemerini takacaksın. Hız kurallarına neyse işte hepsine uyacaksın sonra. Dolayısıyla biz kaşınmayalım. Zaten nazar çok yaygın. Bu yayında her şeyi açık açık sizinle konuşamıyorum. Çok daha ürkütücü, çok daha canınızı sıkabilecek ve şahit olmadığınız mevzular da yaşanıyor ve daha da fazla yaşanmaya devam edecek. İnşallah müsaade edilirse bununla ilgili de ilerleyen zamanlarda ömrümüzde yeterse bir program yapılabilir. Kaşınmayalım. Duamızı okuyalım. Evden çıkarken efendim dolmuşa bineceğiz, arabamıza bineceğiz, işe gittik, işten geldik, eşimizi gördük falan. Dua, besmele, hamdele, boş durmayacağız. Tuvalete girerken okuyacağım dua var, çıkarken okuyacağım dua var. Yatak odasına girerken çıkarken okuyacağın dualar var. Eve girerken çıkarken bunlar bir disiplin gibi hayatımızda olmalı. Ve bunca tamam Allah'ın izniyle Allah'a sığınarak korumaya çalışacağız ama elden geleni yapmak da her özelimizi paylaşmamak, her mutluluğumuzu, her bizim üzerimize Allah'ın emanet olarak vermiş olduğu nimeti reklam etmemektir. Nazar her insanda az veya çok vardır. Ama güçleri, etkileri, devamlılıkları kişiden kişiye değişir. Bazen gıpta, özenme, işte imrenme dediğimiz kötü olmayan duygular. Hatta anne babaların evlatlarına bile duyduğu o sevgi bazen nazar olabilir. Ama kötü insanlardan çıktığı zaman kat ve kat şiddetli olur bu. Ve en kötü nazar nedir biliyor musun? İnanmayan, Allah Celle Celaluhu'nun sevgisinden mahrum, kalbi haset ve kin duygularıyla dolu o insanlardan gelir. Tamam? Aman dikkat et. Nazar vardır. Hasede dikkat et. Hasetçinin o haset dolu bakışları, madem sıkıntı verme ihtimali varsa ve sokakta yürürken biri baktı tamam, işe gidiyordum geliyordum tamam, ama kendim bile isteye bu topa girmemem, tehlikeye atmamam lazım. İşin özü kardeşim, mutluluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizi, kazancınızı, yeni aldığınız bir şeyi, kurduğunuz hayali paylaşmayın. Paylaşacaksanız bunu sosyal medya ile değil, siz mutlu oldukça mutlu olacak, üzüldüğünüzde yanınızda olacak insanlarla paylaşın. Mahremiyetinizi koruyun, sırrınızı herkesin önüne koymayın. Çocuğunuzu severken, eşinizi severken, aracınızı, kolunuzdaki saate neyi seviyorsanız maşallah deyin. O her neyse onu en güzel yaratanın sadece Allah Teala olduğunu ve her şeyin olduğu gibi mülkün sahibinin Allah Teala olduğunu bilerek o şeye bakın. Ben yaptım
ben kazandım, benim dediğiniz her şey elinizden gider. İnşallah anlatmaya çalıştıklarımız anlaşılmıştır. Kendimi, sizi ve tüm kardeşlerimi insi ve cinni şeytanların şerrinden, o haset edici ve düğüm atıcı ve büyücülerin şerrinden, nazarı değenlerin nazarından ve nefsimiz ayrıca şeytanın şerrinden Allah-u Teala'ya sığındırıyorum. Geldik bugünkü programımızın nihayetine, güzel Bursa'mıza veya bizi şu an ülkemizin neresinden dinliyorsanız tüm Radyo Nida dinleyicilerine selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bir başka Nida'dan Gönülleri programında buluşabilmek ümidiyle hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olun.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır.
0: Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor. Yüreğim harabe, yıkık bir şehir. Feryadım yel oldu,

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Elhamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun, salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Bu programımızda inşallah Allah-u Teala'nın rahmetinden umulan nedir? Bunu anlatmaya, aktarmaya ve anlamaya çalışacağız inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu merhametini 100 parçaya ayırdı. 99 parçasını kendi nezdinde bıraktı. Bir tanesini de yeryüzüne indirdi. Mahlukat bu bir parça ile birbirine merhamet eder. Hatta öyle ki bir at yavrusunu emzirirken ona deyip de incitmesin diye bacağını kaldırır. Af Arabi Hasan'dan, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki, şanı yüce olan Allah-u Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan bir tanesini dünyadaki varlıklara vermiştir. Bu bir rahmet onlara ecellerine kadar yeter. Allah Celle Celaluhu kıyamet günü bu bir rahmeti alıp diğer 99 rahmete ekleyecek ve dostları ve kendisine itaat edenler için onu 100'e tamamlayacaktır. Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın kullarına olan merhametini beyan buyurmuşlar. Ta ki kullar Allah-u Teala'nın kendilerine ikram etmiş olduğu rahmetine hamdü senada bulunsunlar. Ona şükretsinler ve salih ameller işlesinler. Zira Allah-u Teala'nın rahmetini uman, onun rahmetine nail olmak için gereken gayreti gösterir. İşlemesi lüzumlu salih amelleri işler. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik eden, salih ameller işleyenlere yakındır. Artık kim ki Rabbine kavuşmayı umuyor, arzu ediyorsa salih, iyi, güzel bir amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi ortak tutmasın. Kehf suresi 110. Yine benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Araf suresi 156. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır demek, benim rahmetim her bir şeye isabet eder. Her bir şeyin benim rahmetimden nasibi vardır demektir buyuruluyor. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır ayeti nazil olduğu zaman İblis aleyhillâne umutlanarak şöyle dedi. Ben de eşyadan bir şeyim. Bu ayet mucibince Allah'ın rahmetinden benim de nasibim olur. Aynı düşünce ile Yahudiler de Hristiyanlar da umutlandılar. Fakat ayetin devamı olan ben o rahmeti küfürden, günahtan sakınanlara, zekatı verenlere ve bizim ayetlerimize iman edenlere vereceğim kavli gelince iblis Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidini kesti. Yahudilerle Hristiyanlar ise şöyle dediler. Bizler şirkten sakınıyor, zekat veriyor ve Allah'ın ayetlerine iman ediyoruz. Bunun üzerine şanı yüce olan Allah-u Teala'nın Rabbimizin şu ayeti nazil oldu. Benim rahmetime nail olanlar ellerindeki Tevrat ile İncil'de ismini ve vasıflarını yazılı bulacakları ümmi nebi olan Resul'e tabi olanlardır. Araf suresi 157.
Bu ayet gelince Yahudilerle Hristiyanlar da Allah-u Teala'nın rahmetinden ümitlerini kestiler. Çünkü onlar Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'i ve Kur'an'a inanmıyorlardı. Böylece rahmet hasaten müminlere kaldı. O halde her bir mümin kendisine iman nasip ettiği ve ismini müminler topluluğuna dahil eylediği için şanı yüce olan Allah-u Teala'ya hamd etmeli ve Rabbinden günahlarını bağışlamasını istemelidir. Nitekim anlatıldığına göre Muaz oğlu Yahya Razi şöyle buyuruyor: İlahi, bize bir rahmet indirdin ve bu bir rahmetle İslamlık nimetini ikram ettin. 100 rahmetini birden verdiğin zaman senin mağfiretini nasıl ummayalım? Yine Yahya Razi'nin bir yakarışında şöyle dediği anlatılıyor: İlahi, eğer senin sevabın itaatkârlara, rahmetin günahkârlara ise, ben de her ne kadar itaatkâr değilsem de yine de senin sevabını umuyorum. Ben günahkârlardanım, o halde rahmetini bekliyorum. Şu yakarış da yine onundur: İlahi, cenneti yarattın ve dostlarına zevk-i sefa yeri yaptın. İmansızları ise ondan mahrum ettin. Melekleri de cennete muhtaç olmayacak bir yaratılışta yarattın. Sen ise ondan ebediyen müstağnisin. Eğer onu bize vermezsen kime kalacak ya Rabbi? Ebu Said Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular: Hayatında asla bir hayır işlememiş bir şahıs cennete girdi. Bu şöyle oldu: ölümü yaklaştığı zaman yakınlarına demişti ki, ben ölünce cesedimi ateşte yakın, sonra küllerimi döverek toz haline getirin, daha sonra da yarımı denize, diğer yarımı da toprağa dökün. Adam ölünce öyle yaptılar. Sonra şanı yüce olan Allah-u Teala deniz ile toprağa emretti. Onun küllerini toplayıp bir araya getirdiler. Allah Celle Celaluhu kulunun zamirini bildiği halde yine de kendisine sordu: İşlediğin bu şeye seni hangi sebep sürükledi? Adam cevap verdi: Senin korkun ya Rabbi. Allah-u Teala da bunun için onu bağışladı. Sahabeden biri anlatıyor. Bir defasında biz gülüşüp duruyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu halimize müttali oldu ve gülüyor musunuz? Halbuki cehennem arkanızdadır. Vallahi ben sizi güler görmüyorum dedi ve sonra dönüp gitti. Onun bu sözü üzerine sanki tepemize taş düşmüşe döndük. Fakat kısa bir müddet sonra geri dönüp geldi ve şöyle dedi: Bana Cebrail aleyhisselam gelerek dedi ki, şanı yüce olan Allah sana hitaben şöyle buyuruyor: Benim kullarıma rahmetimden niçin ümit kestirirsin? Kullarıma haber ver ki, hakikaten ben, evet ben çok affedici, çok merhametliyim. Böyle olmakla beraber azabım da elemli, azabın ta kendisidir. Hicr suresi 49-50. Amir İbni As radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlattılar: Affetme hususunda kulun günahı Allah-u Teala'ya büyük gelmez. İşlenen günah ne derece büyük olursa olsun Allah Celle Celaluhu dilerse onu affedebilir. Nitekim sizden önceki kavimlerden birinde bir adam vardı. Efendimiz anlatıyor. Bu adam 99 kişiyi öldürmüştü. Sonra tevbe etmek isteyerek bir rahibe gitti. Kendisinin 99 kişiyi öldürdüğünü, tevbe etse bunun makbul olup olmayacağını sordu. Rahip ona çok büyük günah işlemiş olduğunu, tevbesinin makbul olmayacağını ifade etti. Bunun üzerine ayağa sıçrayan adam rahibi de öldürdü. Böylece öldürdüğü kimselerin sayısı 100'e çıktı. Adam oradan başka bir rahibe gitti. Yine kendisinin 100 kişiyi öldürmüş olduğunu, tevbe etse kabul olunup olunmayacağını sordu. Rahip ona şu cevabı verdi: Çok büyük günah işlemişsin, bilmiyorum. Fakat şu ileride iki köy vardır. Birisinin adı Busri, diğerinin adı Kefre'dir.
Birinci köyün ahalisi cennet ehlinin amelleriyle amel ederler. Orada başkaları iyileşmez. İkinci köyün ahalisi cehennemliklerin işlediği amelleri işlerler. Orada da onlardan başkası iyileşmez. Eğer sen birinci köye varır da onların işledikleri amelleri işlersen, tevbenin kabul edileceğinden şüphe etme. Bunun üzerine adam, iyi ahlaklı olan insanların oturduğu köye gitmek üzere yola çıktı. Fakat henüz o köye varmadan ve iki köyün arasındayken eceli gelip öldü. Bu sırada onun ruhunun kabz edilmesi hususunda azap melekleri ile rahmet melekleri arasında bir ihtilaf çıktı. Durumu Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu Rabbimize sordular. Kendilerine şu cevap verildi. İki köy arasını ölçünüz. Hangisine daha yakınsa o köyün ahalisindendir demektir. Ölçtüler, ahalisini güzel ahlaklı kişilerin teşkil ettiği o birinci köye bir mil kadar daha yakın olduğu görüldü. Bunun üzerine o köyün ahalisinden olan kişiler defterine yazıldı. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Nisa suresinde mevcut 4 ayet Müslümanlar için bütün dünyadan daha hayırlıdır. 1. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu kendisine eş tanınmasını mağfiret etmez. Fakat ondan başkasını dileyeceği kimseler için mağfiret eder. Kim ki Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki büyük bir günahla iftira etmiş olur. Nisa suresi 48. 2. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar günah işlediklerinde sana gelerek Allah-u Teala'dan mağfiret talep etselerdi ve onlar için peygamber de mağfiret dileğinde bulunsaydı, elbette Allah-u Teala'yı tevbeleri hakkıyla kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Nisa suresi 64. 3. Eğer işlemekten men edildiğiniz büyük günahlardan kaçınırsanız, diğer kabahatlerinizi örteriz ve sizi şerefli bir mevkiye sokarız. Nisa suresi 31. 4. Kim ki bir kötülük yapar yahut kendine zararı dokunacak bir şey işler de sonra Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunursa, o Allah-u Teala'yı çok yargılayıcı ve çok merhametli bulur. Nisa suresi ayet 110. Abdullah oğlu Cabir Ensari radıyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Benim şefaatim ümmetimden günah-ı kebair, yani büyük günahlar işleyenleridir. Kim ki benim şefaatimi yalanlarsa ona nail olamaz. Abdullah oğlu Cabir radıyallahu anh buyuruyor ki, günah-ı kebair ehlinden olmayanlar için şefaat yoktur. Yani onların şefaate ihtiyacı yoktur. Abdullah oğlu Cabir'in rivayet ettiği hadisi aynen Enes İbni Malik radıyallahu anh da rivayet etmiştir. Yine Abdullah oğlu Cabir Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim yanımıza gelerek buyurdular ki, biraz önce dostum Cebrail aleyhisselam benim yanımdaydı. Şu hadiseyi anlattı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni hak peygamber olarak gönderene yeminle söylerim. Allah'ın kullarından biri vardı. Genişliğiyle uzunluğu 30'ar arşın olan ve dört bir yanı denizlerle çevrili bulunan bir adada dağın tepesinde otururdu. İşte bu adam burada 500 sene şanı yüce olan Allah-u Teala'ya ibadet etmişti. Allah-u Teala orada ona parmak kalınlığında akan bir tatlı kaynak su ile her gün bir nar yetiştiren bir nar ağacı ihsan etmişti. Her akşam suyun başına iniyor, yıkanıp abdestleniyor, bir tek narı da alıp yiyerek ibadete koyuluyordu. Bu arada Rabbinden ruhunu kendisi secdedeyken kabzetmesini, kıyamet günü tekrar dirilişe kadar bulunduğu adaya ve cesedine kimsenin muttali olmamasını ve kendisi öyle secde halindeyken diriltilmesini istiyordu.
Allah Celle Celaluhu onun bu isteğini yerine getirdi. Hatta biz melekler yeryüzüne inip çıktığımız zamanlarda onu secde halinde öylece görürdük. Nihayet Allah-u Teala'nın ilminde durum şöyle tezahür etti. Kıyamet kopmuş. Bütün insanlar gibi o da diriltilerek şanı yüce olan Allah-u Teala'nın huzuruna getirilmişti. Allah o kulu için şöyle buyurdu. Kulumu rahmetime dayanarak cennete koyunuz. Allah'ın emrine mukabil o da şöyle dedi. Hayır, bilakis amellerime mukabil. Bunun üzerine Allah meleklere emretti. Benim kuluma vermiş olduğum nimetlerle onun amellerini tartınız. Hesaba, kitaba vurulup ameller tartıldı. O 500 senelik ibadet sadece göz nimetini karşıladığı görüldü. Bunun üzerine Allah-u Teala emretti. Kulumu cehenneme atın. Böylece cehenneme doğru sürüklenmeye başladı. Bu arada o bağırıyordu. Ya Rabbi, rahmetinle beni cennetine koy. Allah Celle Celaluhu buyurdu. Getirin onu. Ve getirildi. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın huzurunda durduruldu. Allah sordu. Kulum, seni kim yoktan var etti? O cevap verdi, sen ya Rabbi. Allah sordu Celle Celaluhu, seni yoktan var etmem senin amelin sebebiyle mi oldu yoksa benim rahmetimle mi? Kul cevap verdi, bilakis senin rahmetinle ya Rabbi. Allah-u Teala sordu, 500 sene ibadet etme gücünü sana kim verdi? Kul cevap verdi, sen ya Rabbi. Allah-u Teala sordu, dalgalar arasındaki adada dağın tepesinde seni kim iskan etti? Dört bir yanı tuzlu sulu denizlerle çevrili olan bu küçücük adada o tatlı suyu kim fışkırttı? Mutat olarak senede bir meyve veren nar ağacına her gün bir meyveyi kim verdirtti? Ve sen ruhunu sen secde halindeyken kabzetmemi dilemiştin. Ben de bu dileğini yerine getirmiştim. Bunu kim yaptı? Kul cevap verdi. Sen ya Rabbi. Allah-u Teala buyurdu. Bütün bunlar benim rahmetimle oldu ve ben rahmetimle seni cennete koydum. Cebrail aleyhisselam bütün bunları anlattıktan sonra kendisi dedi ki, bütün eşya Allah-u Teala'nın rahmetiyle olur. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Kıymeti dinleyenler, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, sizin hiçbiriniz kendi amelleriyle kurtuluşa eremez. Ashab-ı kiram efendilerimiz sordular, sen de mi ya Resulallah? Efendimiz buyurdu, evet ben de. Ancak Allah-u Teala beni rahmetiyle örtmüştür. Allah-u Teala'nın rahmetine vesile olacak ameller işleyerek ona yaklaşın. Hakka delil olun, hak yolda olun. Hayat yolculuğunda ahiret için azık hazırlayın. Allah-u Teala'nın rahmetine erersiniz. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Allah-u Teala'nın rahmetini müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Dinden soğutacak hareketlerde bulunmayınız. İbni Mes'ud radıyallahu anh buyuruyor, Allah-u Teala'nın insanlara olan rahmeti programımızın konusu. Kıyamet günü hiç kesilmez buyuruyor İbni Mes'ud radıyallahu anh. Öyle ki Allah-u Teala'nın rahmetinin bolluğunu ve şefaat edenlerin çokluğunu gören iblis bile başını kaldırarak ümitle bakar. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü arşın altından bir nidacı şöyle nida eder. Ey ümmeti Muhammed! Tarafınızdan işlenmiş olan ve benim hakkımla alakalı hususları ben size bağışladım. Geriye aranızda birbirinize karşı olan haklar kalır. Siz de onları helalleşerek benim rahmetimle cennete giriniz. Allah-u Teala rahmet eylesin. Fudail İbni İyaz buyuruyor ki, kişi sıhhatte olduğu müddetçe Allah-u Teala'nın azabından korkar olmak daha faziletlidir. Hastalanıp salih ameller işlemekten aciz kaldığı zaman Allah-u Teala'nın rahmetini ummak daha faziletlidir. Bu sözün izahı şöyle yapılıyor. Kişi sağlam ve sıhhatli olduğu zamanlarda Allah-u Teala'ya ibadet ve taate daha düşkün olmalı, günahlardan sakınmakta daha çok titizlik göstermelidir. Böyle hallerde Allah korkusunun baskın olması daha efteldir. Hastalanıp iyi ameller işlemekten aciz kaldığı hallerde ise Allah-u Teala'nın rahmetini ummak daha efteldir. Anlatıldığına göre Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a olan bir vahyinde şöyle buyurdular. Ey Davud! Günahkarları müjdele, sıddıkları da korkut. Davud Aleyhisselam sordu. Ya Rabbi, günahkarları nasıl müjdeleyip sıddıkları nasıl korkutayım? Allah-u Teala Celle Celaluhu buyurdu ki, ne kadar büyük olursa olsun, dilediğim takdirde her günahı affetme gücüne sahip olduğumu söyleyerek günahkarları müjdele. Amellerine mağrur olmamalarını söyleyerek sıddıkları da korkut. Zira ben bir kimseye adaletimi ve hesabımı tatbik edersem onu mutlaka mahvederim. Yine Allah Celle Celaluhu Rabbimiz bir nakilde şöyle buyuruyor. Ben şüphesiz mülkün sahibi Allah'ım Celle Celaluhu. Devlet büyüklerinin kalpleri benim elimdedir. Ben hangi milletten razı olursam devlet büyüklerinin kalplerini onlar için bir rahmet kılarım. Hangi millete de öfkelenirsem onlara da o devlet büyüklerinin kalplerini bir musibet kılarım. Kendinizi onlara lanetler yağdırmakla meşgul etmeyiniz. Onların size daha mülayim ve daha yakın olanlarına dönünüz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Eğer bir mümin işlenen günahlar mukabilinde Allah-u Teala'nın nezdinde olan cezayı bilmiş olsaydı hiçbir kimse cennete girme arzusunu besleyemezdi. Eğer kafir de Allah-u Teala'nın indindeki rahmetin bolluğunu bilmiş olsaydı onun rahmetinden hiçbir kimse ümit kesmezdi. Sehil oğlu Ahmet anlatıyor, buyuruyor ki bir defasında rüyamda Eksem oğlu Yahya'yı görmüştüm. Kendisine sordum, ey Yahya, Rabbin sana ne yaptı? Dedi ki,
Beni çağırarak, "Ey kötü ihtiyar, yaptığını yaptın," dedi. Ben de, "Ya Rabbi, rivayet ettiğim sendendir," dedim. Bunun üzerine, "Neyi rivayet ettin, neyi haber verdin?" bildiği halde hikmetine binaen soruyor. Ve ben de dedim ki, "Abdurrezzak'ın Muammer'den, onun Zühri'den, Zühri'nin Urve'den, Urve'nin Hazreti Aişe radıyallahu anha validemizden, onun da Peygamberimiz aleyhisselamdan, Peygamber aleyhisselamın da sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan haber verdiğine göre sen şöyle buyurmuşsun ya Rabbi. Hiçbir Müslüman yoktur ki Müslüman olarak ihtiyarlasın ve ben ona azap etmek isteyeyim de ona azap etmekten utanmayayım." Benim bu sözüm bittikten sonra Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, "Abdurrezzak da, Muammer de, Zühri de, Ürve de, Ayşe de, Nebi de, Cebrail de doğru söylemişler. Ben de doğru söylemişim ey Yahya. Gerçekten ben Müslüman olarak ihtiyarlayanlara azap etmem." Sonra defteri ameli sağından verilenlerle beraber cennete gönderilmem emrolundu buyuruyor. Bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmişti. Vardığında kendisini ağlar buldu. Sordu, "Ağlamana sebep nedir ya Resulallah?" Efendimiz buyurdu, "Biraz önce bana Cebrail aleyhisselam gelerek Allah-u Teala'nın Müslüman olarak ihtiyarlamış birisini azap etmekten haya ettiğini söyledi. Allah-u Teala bir kulunu azap etmekten utanır da Müslüman olarak ihtiyarlık demlerine ermiş birisi şanı yüce olan Allah-u Teala'ya asi olmaktan nasıl utanmaz? O halde ihtiyarlık demlerine ermiş olanların bu şerefi bilmeleri, Allah-u Teala'ya şükretmeleri, ondan ve yazıcı meleklerden utanmaları, günah işlemekten sakınmaları ve Allah-u Teala'ya ibadet ve taat yoluna yönelmeleri gerekir buyruluyor. Zira ekinin hasat zamanı gelince artık beklenmez. Hemen biçilerek harman yapılır. Aynı şekilde gençlerin de Allah-u Teala'dan korkmaları, günah işlemekten kaçınmaları ve Allah-u Teala'ya ibadet ve taate yönelmeleri lazımdır. Zira hiçbir kimse ecelinin ne zaman geleceğini bilmez. Gençliğinde Allah-u Teala'ya taat ve ibadet yolunda bulunanlar bahtiyar olurlar. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu, gençliğini kendisine itaat yolunda geçirenleri yarın kıyamette arşın altında gölgelendirir. Evet, Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Allah-u Teala'nın rahmetinin nasıl büyük ve yüce olduğunu inşallah bu anlatılanlardan anlamaya çalışmış ve gayret etmişizdir. Mevla Teala Hazretleri Allah-u Teala'dan rahmetini kesmeyenlerden eylesin hepimizi. Allah-u Teala hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Bir başka programda bu ve buna benzer konularla tekrar sizlerle olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

0: الراب
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şair, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 3 şey kalbin paslanmış olmasının alametidir: Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.
9: Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18. 0224 221 88 18. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
0: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun inşallah. İşlerimiz bereketli, kazançlarımız helal daire içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde, birbirlerine iyiliği, güzelliği, hakkı, sabrı tavsiye eden dostlarımız ile inşallah yayınımız başlamış durumda. Hepinize hayırlı bir gün diliyorum. Cenab-ı Hak sağlıktan, sıhhatten ve afiyetten cümlemizi ayırmasın. Birbirini Allah için seven, birbirine Allah için buğz eden, birbirlerine iyilikleri ve güzellikleri tavsiye eden, birlik ve beraberlik, kardeşlik duygusu içerisinde hayatımızı idame ettirenlerden eylesin. 107.3 frekansında yayın yapan Güney Marmara'nın güçlü sesi Radyo Nida mikrofonlarında tekrar sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamd ediyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisindeyiz ki yine işimizin başında, radyomuzun stüdyosunda mikrofonlar vasıtasıyla gönül dünyamızı aydınlatan kibar evliyaullah dediğimiz Allah dostlarının hayatlarından kesitler, sohbet ve muhabbetlerinden bölümler aktarmaya devam ediyoruz. Mürsel Optik'in katkılarıyla sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Mürsel Optik dinleyicilerine ve bizi takip eden, bu programın sponsoru Mürsel Optik'i takip eden ve bizimle hemhal olan kardeşlerimize bugün inşallah öğlenden sonraki Hadimi Hocam, İsmet Hocam ve benim de katıldığımız o üçlü programda bugün bir güneş gözlüğü hediyemiz olacak. Efendim bu yaz mevsiminin sıcaklığında sağlıklı bir gözlük ile güneş ortamında bulunmak, bilhassa mübarek ve mukaddes topraklara gidecek olan dostlarımız için de çok önemli olduğunu her zaman arz etmiş oluyoruz. Evet, Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı 25 numaralı iş yerinde dostlarımızı da beklediğini ifade etmiş olalım. Evet, her hafta programımızda hak dostundan, hak dostlarından öğütler, kulağımıza küpe olabilecek güzellikleri aktarmaya çalışıyoruz. Bugün Hazreti Mevlana'nın sohbet halkasına gireceğiz. Şöyle Konya'ya doğru uzanacağız ve sanki o devirde yaşıyor gibi efendim onun sohbet halkasına katılan bahtiyar dostlarından, arkadaşlarından, ihvan-ı yaranından olma özelliğini taşıyarak onun halkasından müstefid olmaya gayret göstereceğiz. Hazreti Mevlana diyor ki talebelerine, muhibbanlarına, kalendarlarına, bacıyanlarına, insanlar senin kalbini kırmışsa kırabilir, üzebilir. Toplumun içerisinde yaşıyoruz. Hele bugünlerde insanlar biraz daha gergin, biraz daha sinirli, biraz daha asabi, biraz daha problemli insanlarla karşılaşmak daha da fazlalaştı. Nereden biliyoruz? Sokaktan biliyoruz. Nereden biliyoruz? Basından biliyoruz. Nereden biliyoruz? Sosyal medyadan biliyoruz.

Tabi asıl olan kırmamaktır. İnsanları üzmemektir. Yine büyüklerden birinin sözü diyor ki, kalbi katı olanın dili de acı olur. Peki bu acılığı nasıl gidereceğiz? Tatlı mı yememiz lazım? Şekerli şeyler mi yememiz lazım? Acıdan uzak mı durmamız lazım? O fiziki olarak öyle. Acıyı sevmiyorsak tatlı şeylere yöneleceğiz. Buradaki söylenen, anlatılmaya çalışan dildeki tatlılık, güzel konuş, iyi konuş, kırıcı konuşma, rencide edici konuşma, azarlayıcı konuşma, kalbimi incitecek davranışlarla bana yaklaşma. Tatlı tatlı ifadeler kullan. Kimsenin gönlünü incitme. Neden? Çünkü diyor ki Hazreti Allah, Mevlana'nın diliyle söylüyorum, Rahman olan Allah, ben kırık kalplerdeyim buyuruyor. Şimdi bir de bu yönü var, bakın. Hani kırmak yerine, inciten yerine, incitilen olabiliyor insanlar. Adam edebinden, hani diyor ya yine Hazreti Mevlana'nın sözü, karşımdaki o kadar yüklendi ki bana, o kadar kırıcı davrandı ki, o kadar laf saydırdı ki, aslında o kadar kızılacak, öfkelenecek bir durum yoktu ama ben diyor sustum. Neden sustun? Neden acaba cevap vermedin? Verebilirsin değil mi? Elbette ki verirsin. O sana, sen ona, o sana, sen ona. Laf yetiştirmek çok kolay. Ağzımızdan çıkar, öfkeyle, kinle, nefretle aynısını mukabelede bulunabilirsin. Ama diyor ben diyor neden sustum biliyor musun? Edebimden sustum. O diyor korktuğum için sustuğumu zanneder diyor. Zannetsin. Kavga gördün mü? Kaç abi. Bulaşma. Trafikte hiç tanımadığın bir adam sana üstüne yürü. Artık cezalar da çok güzel oldu. 180 bin TL'yi paşa paşa kameraya alıyorsun. Arabadan indi diyelim. Üzerine yürüdü. Müdahale ediyor. Şimdi kanunlar biraz daha engellemeye başladı. O başka bir şey. Ama böyle yön olması da iyi mi? İyi. Daha da ileri giderse ehliyetine el konuluyor. Araba trafikten men ediliyor. Bakın dünyevi şeyi bu. Ama en doğrusu nedir? Tamam kardeşim sen haklısın deyip hiç durmadan yoluna devam etmektir. Trafikte böyle yapabiliyoruz. Uymuyoruz. Normal hayatımızda, yaşantımızda da böyle yapabiliriz. Adam söylensin dursun. Duymadım. Bana söylemiyor. Zaten tanımadığım bir adam. Trafik için söylüyorum. Seyir halindeyken o sağdan girdi, sen soldan girdin. Kavşakta, babada karşılaştınız. Yani bilmem, etmem, tanımam. Bir daha görme şansım belki 1 milyonda 1 olan birisiyle. Neye dalaşıyorum abi? Dalaşmayalım kimseyle. Bu duyguda olan insan topluluğuna da biraz sabır telkin ediyoruz. Kardeşim bu kadar gerginliğe gerek yok. Yapmayın etmeyin. Evet biz gelelim bu tarafa yine. Allah kırılan kalptedir buyuruyor. Onun için hani biz biraz kendimiz dikkat edelim. Kimseyi kırmamaya, üzmemeye. Çünkü Allah'ın hoşuna giden bir davranış değil. Allah sevmiyor böyle bir şey. Tatlıdır. Peygamber Efendimiz'e bile leylen taviyle, yani yumuşak konuş. Ey elçim, sert konuşma. Bir işi sertlikle yaparsan ona çok sonuca gidemiyorsun. İstisnalar ayırmak lazım. Tabii bazı şeylerde hani son raddeye geldiği zaman o olabiliyor ama ufacık tefecik işler için, hani fındık kabuğunu doldurmayacak meselelerden dolayı kendimizi ne üzelim, ne sevdiklerimizi üzelim, ne dostlarımızı üzelim. Kırmamaya çalışalım.

O zaman diyor ki, biri seni kırdı mı hemen oradan terk et orayı, geç git kardeşim. Çünkü Allah zaten seninle beraber olduğunu hiçbir zaman unutma. Sabır her şeyin çaresidir. Yine ayet-i kerimede de Allah sabredenlerle beraberdir demiyor mu? İnnallâhe mâ sâbirîn. Sabrederseniz ben sizin yanınızdayım diyor. İki kişi tartışıyorlardı. Kulakları çınlasın. Mehmet abicim, Mehmet Aydın abim diyor ki, Mesut'cum bir ofise girdim, öyle bir tartışma var ki hararetli, Allah Allah. Ve diyor hemen girince selam verdim. Tabi selam verince onlar böyle bir duraksadılar ama öyle bir hararetlenmişler ki iyice alevlenmişler sinirden, birbirlerine ne laflar ediyorlar. Ben de hemen dedim ki arkadaşlar ya, yapmayın ya, tartışmayın. Biraz daha sabırlı olun, biraz daha toleranslı davranın. Bir tanesi biraz daha diyor söz dinleyecek cinstendi. Dedim ki, kulağına eğildim. Allah senin yanında olmasını istiyor musun şu anda dedim. Böyle bir durdu. Abi ne diyor? Ne demek istedin sen, anlayamadım. Allah seninle beraber olmasını istiyor musun? Tabii acaba isterim dedi. Ama görüyorsun ortamı. O zaman dedi sana bir ayet okuyorum. İnnallâhe mâ sâbirîn. Allah sabredenlerle beraberdir. Gel bu tartışmadan çekil. Gel beraber senle biz buradan çıkalım gidelim. Evet, Allah sabredenlerle beraberdir. Ayet-i kerime. Evet, bizi dinleyen kıymetli dostlarımıza buradan güzel bir ilahi armağan edelim. Nasıl bir ilahi? O mübarek ve mukaddes toprakları anlatan bir ilahi. Beytullah'ı anlatan güzel bir ilahi. Efendim, Cengiz Numaroğlu üstadımızın yazmış olduğu sözlerini ifade etmiş olduğu çok müthiş bir ilahi, Beytullah'ta ben. Ve o mübarek ve mukaddes topraklara gidecek olan kardeşlerimize çok yakın, önümüzdeki hafta yola çıkıyorlar artık. Bu güzel yolculukta bizleri de unutmadan, sevgi ve muhabbet içerisinde bizim de dualarımızı iletecekler. Hadim hocamız başlarında bu güzel kutsal yolculuğa devam ediyorlar. Evet, Latif Söylemez, Orhan Akıncı, Ali İhsan Çınar ve Orçun Bey kardeşimize bu güzel ilahimizi ben de armağan ediyorum. Beytullah'ta ben ilahisiyle programımıza devam ediyoruz inşallah. Beytullah'ta ben ilahisiyle.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet kıymetli dostlar, bir zaman derdim ki ya Rabbi neden bir daha istiyor bir kere giden, meğer bilemezmiş insan gitmeden aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Oturdum tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat gibi dönüyor devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Evet, gidenler zaten şaşırıyorlar. O insanların heyecanı, o gözlerinden okunan maneviyat ve tavaf esnasındaki hararet, mutluluk, muhteşem bir haleti ruhiye sözlerle anlatılacak gibi değil. Cengiz abinin dediği gibi, Allah rahmet eylesin Cengiz Numanoğlu büyüğümüze, öyle bir anlatmış ki 30 kıtaya yakın Beytullah'ta ben şiirini merak edenler internetten açıp okuyabilirler. Biz tabii 6-7 kıtası bestelendi, çok uzun olmayacağı için albüme bu kadarını okuyabildik. Dolayısıyla Cenab-ı Hak arzu eden herkese en yakın zamanda Ankara'yı bu zaman o muhteşem buluşmada inananların tek yürek olduğu, tek beden olduğu, tek bedende can diyor ya, insanlar bir beden uzuvları gibi bütünleşiyorlar. Evet, gidecek olan dostlarımıza, gitmeyi düşünen kardeşlerimize Allah hem kolaylık versin, hem yardımcıları olsun maddi açıdan da tabii ki, imkan meselesi ama haç gibi değil. Rakamlar tabii oldukça hacca göre çok, yani 5'te 6'da 1'i gibi. Efendim, dolayısıyla bu bilgileri almak için 0543 224 01 08 numaralı telefondan inşallah ulaşabilirsiniz. O müthiş programda yerinizi alabilirsiniz. Dolayısıyla bizim gezdiğimiz, tozduğumuz yerlerde soruyorlar, Mesut Hocam ne zaman yolculuk var diye. Yurt içi yurt dışı gezilerimiz, dün Hüseyin Alan köyündeydik. Çok kıymetli abilerimiz ile öğlen namazında buluştuktan sonra çok teşekkür ederim kendilerine. Radyomuzu çok iyi takip eden dostlarla, abilerle karşılaştık ve sohbet ettik namaz sonrasında. Ve çok selamları var dinleyicilerimize de. Takip ediyoruz, dinliyoruz Mahmut hocamızı, İsmet hocamızın sohbetlerini. Efendim, ve dinleyebildiğimiz kadar da her birbirinden değerli eserleri, ilahileri, ezgileri de buradan size, yeni yeni eserleri Mehmet Esmer kardeşimizin marifetiyle müthiş bir repertuar oluşturdu, Allah razı olsun kendisinden. Takip ediyoruz, dinliyoruz, biz de dinliyoruz tabii kendi radyomuzu. Biz şimdi konuşuyoruz ama çıktıktan sonra da evlerimizde seyir halinde radyomuzda hep beraberiz. Evet, Mürsel Opti'ye teşekkür ederiz. Allah razı olsun sevgili Serkan kardeşimize. Mesut abi dedi, radyoyu dinlediğini söyleyen gelen bütün dinleyicilerimize gelsinler. Çok güzel indirimler yapacağım. Mutlaka bekliyorum dedi. Söyleyin eşinize, dostunuza da, arkadaşlarınıza. Sadece size ait değil, yeğenin olur, torunun olur, amcanın kızı olabilir. Mürsel Opti'ye, Radyo Nida'yı dinliyoruz, takip ediyoruz diyerek oradan hizmetlerden yararlanın. Biz bugün de öğlenden sonraki programımızda inşallah Mehmet kardeşim, İsmet hocam ve Hadim hocamla beraber, benim de canlı canlı ilahileri okuyacağım programda, bugün dedik artık güneş gözlüğü hediyemizi vermeye başlayalım bizi dinleyenlere ücretsiz. Evet, mukaddes yolculuğa gidecek olan kardeşlerimizden inşallah faydalansınlar. Bunu da duyurmuş olalım. Evet, devam ediyoruz. Hazreti Mevlana diyor ki, ey kardeşim, ne üzülüyorsun? Birisi seni kırdı mı? Allah seninle beraber. Üzülme, tasalanma, dertlenme, büyütme içinde. Sakın ha, bütün sıkıntılar, hastalıklar içine atmaktan, dertlenmekten geçiyor. Gerek yok diyor. Aman ha, buna da çok dikkat edelim inşallah kıymetli dostlar. Her şeyi böyle problem yapıp da kendimizi de sıkıntıya sokmayalım, değil mi? Hadi bakalım inşallah.
2: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Evet, radyomuzun ne güzel hizmetleri var. Bakın kıymetli dostlar, İstanbul gezisi, Çanakkale gezisi, Konya gezisi gibi yurt içinde de birçok programları imza atıyor. Bir de yeni bir şey geçen hafta söyledim. Düğün ve derneklerinizde, organizasyonlarınızda da yanınızdayız. Nasıl yalnız? Hacivat Karagöz robotlar, yeni çocukların gözdesi olduğu böyle büyük dev yapılı iki robot arkadaşımız radyomuzun bünyesinde. Nida organizasyonu, Radyo Nida organizasyonunda semazenlerimiz tasavvuf musikesinde acizane ben de müsait olduğum zamanlarda ben de başında gelmek kaydıyla birbirinden güzel ilahileri, ezgileri sünnet cemiyetlerinde, evlenme cemiyetlerinde konserlere de katılıyoruz. Biliyorsunuz yurt içi ve yurt dışında birçok organizasyonda bizler de yerimizi alıyoruz. Bu konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz. 0543 224 0108'den arkadaşlarımız telefonun başında her an sizden gelecek olan soruları cevaplamak üzere hazır bekliyorlar. Bunu da duyurmuş olalım. Düğün, dernek, cemiyet, bebek mevlitlerinden tutun, yani size ne lazım hepsi var elhamdülillah radyomuzda. Meşru dairedeki yapılan düğünlerden bahsediyoruz. İslami kriterlere uygun cemiyetlerde de çocuklarımızı, gençlerimizi neşeli bir şekilde, benim sloganım var 40 yıldır söylerim, düğünler düğün gibi olsun, yas evine dönmesin, neşe ve muhabbet olması gerekiyor. Tek çizgimiz nedir? İslami kurallara riayet ederek yapılan düğünler. Evet, Hazreti Mevlana diyor ki, ey kardeşim, gündüz pırıl pırıl etrafına ışık saçan bir insan olmak ister misin? İsteriz de efendim, ne demek? İnsan böyle etrafına neşu neva veren, pozitif enerjiyle girdiği ortamı güzelleştiren, muhabbet tohumları eken, sevgi ve saygı timsali insan olmayı kim istemez? Tersi olsun bakalım, aman nereden geldi yine başımıza, aman bize bulaşmasın, aman bizim burada oturduğumuzu görmesin, aman bizim yanımızdan geçsin gitsin, aman susun ses etmeyin diyen insanlar da var. Ortalığı karıştıran mikser gibi, insanların huzurunu bozmaya çalışan insanlar, insanların mutluluğunu kıskanan insanlar, bende yok onda da neden olsun diyen insanlar yok mu? Allah onlara da izan versin, akıl fikir versin ki toplumu bozucu davranışlara fırsat bulmasınlar. İyi olsunlar, güzel olsunlar, aranan insan olsunlar. Abicim, ablacım, Neredesin? Seni ne zamandır görmedim, özledim. Gel bir kahve içelim. Gel bir çay içelim. Gel seninle sohbet edelim. Veya ben sana geleyim, muhabbet edelim diyebilecek bir beşeri münasebet sürdürmekten daha güzel bir şey var mı? İyi bir arkadaş, Alül amcamız öyle diyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Geçen sene kaybettik. Bursa'mızın saygın, muhterem, mübarek büyüklerinden. İnsanın diyordu, İyi bir arkadaşa, iyi bir dosta sahip olması dünya ve ahiret saadetindendir. Ne güzel. İyi bir arkadaş, iyi bir dost. Ha, Hazreti Mevlana diyor ki, gündüz böyle şıkır şıkır, dimdik, tertemiz, aranan birisi, özlenen birisi olmak istiyorsan, nefsin var ya, nefsin, onu gece karanlığı gibi kapkara yap, yak onu, yok et diyor. Nefsini yok et. Nasıl yok edeceğiz nefisi? Törpüleyeceğiz. Aklımıza gelen kötülükleri yapmamaya çalışacağız. Bir olumsuz şey mi geldi aklına? Gelebilir. Nefis ve şeytan herkesin peşinde koşturuyor. Herkesin peşinde çelme takmaya çalışıyor. Böyle terazi var elinde. Terazi. Bak terazi. Terazinin bir kefesine koy bakalım. Hangi tarafa ağır geliyor? Aa, bu yapmasam iyi olacak. Zaten insanda bir nefis var, bir de ruh var. Nefis olanca gücüyle kötülüğü emreder. Bütün gücüyle kötülük yapmaya sevk eder. Bu tarafta ruhani yönümüz de ya yapmasan iyi olur der. E sen hangine doğru yönelirsen senden, benden, hepimizden o tezahür edecek. Niye böyle bir duruma düşelim biz? Düşmeyelim. Evet. O zaman diyor, nefsin kötülüklerini törpüle. Bu da. Kopar at. Bir daha gelmesin, uğramasın senin mekanına, bahçene. Derdim var diyorsun. Ey kardeşim diyor Hazreti Mevlana, dertsiz insan yok. Herkesin ufak tefek derdi vardır. Olacaktır. Dert insanı Allah'a götüren bir Burak'tır diyor. Burak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hani Miraç'ta götüren, üzerine bindiği Burak var ya, değil mi, ilahisi var ya, bir

bir gece Muhammed'e. Calaptan geldi Burak demişti. O Burak var ya, Peygamber Efendimiz üzerine binip Miraç'a yükselen Burak. İnsanı da diyor Hakk'a götüren bir Burak'tır. Dert, derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Ben taşrada, ben uzaklarda arar iken ol can içinde can imiş. Nereye, nerede arıyorsun sen? Derman yine senin içinde. Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. O derde sabrederek, o sıkıntıya sabrederek Allah sana öyle bir kapılar açacak, öyle pencereler açacak ki Allah Allah, bu muhteşem görüntü, muhteşem bir manzara çıktı karşıma. Hani dikkat et, tepeyi açınca denizi göreceksin demiş şair. Gemliğe yaklaşırken bak deniz göreceksin. Ya sabret diyor, bak neler, ne kapılar açılacak, ne manzaralar. Aç kapıyı bir açıyorsun, Allah Allah, müthiş bir manzara, müthiş bir güzellik. Her yer pırıl pırıl. İç dünyadaki pencerelerin böyle açılacak. Ya. Dertlerini nimet sayan Allah dostları var diyor. Umudunu yıkma ey kardeşim. Hazreti Yusuf'u hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Sen dertlerini büyütme. Gemi neredeyse, su oradadır. Sen sabretmeye devam et diyor. Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz ey kardeşim diyor. Irmağa deniz, denize de okyanus sığar mı? Tam tersi olursa olur. Denize ırmak dökülür, deniz de okyanusa girer ve ne olur? Kaybolur denizde. Onun ne ırmaklığı kalır, ne akarsuyu kalır, ne deresi kalır, ne falanca suyu adıyla artık anılmaz oluyor. Denize döküldü, bitti. Deniz suyun içinde karıştı. Ne güzel Hazreti Mevlana. Evet, affetmeni bekleyen ben. Yine kendi sesimden size bir eser dinleteceğim. Acizane bestesi de kendime ait, Mesut Yavaş'a ait. Arada böyle birkaç beste de yapmaya çalıştık. İnşallah beğenirsiniz. Adı Affetmeni Bekleyen. Sözleri güzel. Evet. Söz müzik, yani beste, acizane. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirsiniz inşallah.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet efendim, ilahimizi de armağan etmiş olduk bizi dinleyenlere. Tabii ki sosyal medya aracılığı ile de yani her yerden dinlenebiliyoruz kıymetli dostlar. Yani bunu da ifade etmiş olalım. Sosyal medya aracılığı ile, internet aracılığı ile Radyo Nida yazınca, mesela benim Almanya'da yeğenim var, Avustralya'da yeğenim var, Abu Dhabi'de yeğenim var. Bu erkek yeğenlerim, ablalarımın çocukları. Elhamdülillah. Dolayısıyla birisi torunu, iki yeğenim, üç tane yeğen diyelim, dayı diyorlar. Biz buradan internete girdiğimiz zaman Radyo Nida'yı rahatlıkla dinleyebiliyoruz. Bakın teknoloji nerelere kadar geldi. Efendim, dolayısıyla bu güzellikleri yayma adına gayret içerisinde olan arkadaşlarımız adına da ben tabii sizlere teşekkür ediyorum. Tabii İsmet hocam her zaman söylediği gibi, nasıl olacak bu iş? Birlik ve beraberlikle, kardeşlik duygusuyla birbirimize, en azından organizasyonlarımızda ticari, radyonun başka bir ticari geliri yok radyolar. Ancak böyle kendi çaplarında yaptığı sponsorluklarla, turlarla ayakta durabiliyorlar. Dolayısıyla bu dönemde esnaf olan kardeşlerimiz bunun ne kadar zor olduğunu çok iyi tahmin edebiliyorlar. Dolayısıyla bizler de elimizden geldiği kadar sizlerle beraber bu güzellikleri ifade etmeye ve programlarda beraber olmaya, gezilerde, organizasyonlarda, dediğimiz gibi Umre programında önümüzdeki Ekim ayındaki inşallah o büyük organizasyonda kıymetli dostlarımızı bekliyoruz. Yani çevrenizdeki yakınlarınıza, akrabalarınıza anlatabilirsiniz. Gerçekten kafanıza takılan sorular varsa hocalarımız burada, her zaman hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Detayına kadar merak ettiğiniz her şey size bilgi olarak dönüş yapılacaktır. Bunu da ifade etmiş olalım. Biliyorsunuz Nida'nın, organizasyonumuzun yurt dışındaki Afrika'daki kardeşlerimize kurbanları, Mehmet Bey kardeşim bizzat kendisi oradaki kardeşlerimiz olmasına rağmen yok dedi. Ben kendim emanet aldığım bu yükü orada hafifletmek için kendim gitmem lazım, görmem lazım. Görerek, kurbanların kesildiğini tespit ederek, video alarak efendim sizin ibadetlerinizi yerine getirdi. Yani böyle hassas bir düşüncemiz, duygumuz da var. Kerem Bey'in bu konuda çok hassasiyeti var. Dolayısıyla buradan Kerem Bey'e de inşallah bizi dinliyorsa selamlarımızı da göndermiş olalım kıymetli dostlarımız. Hazreti Mevlana diyor ki, gönlünde zerre miskal şems olmayan, yani ateş olmayan, yanmaz ve yanamaz. Allah gönlümüze bu güzel duyguyu versin diyor talebelerine. Yani bunun kaygısını taşımanız lazım evlatlarım, kardeşlerim diyor. Kalbinde bu duygu olacak. Allah'ın bizlerden nasıl bir kul olmamız, istek ve doğrultusunda yaşam sürmemiz noktasında kaygımız olması lazım. Dertlenmemiz lazım. Eğer bu olmazsa diyor yanamazsın. Yani derdi insanın olmaz değil mi? Yani bunu dert edinmesi lazım. Bir olumsuz bir şey gördüğü zaman bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz, yok edebiliriz? Bu kötülüğü nasıl izole edebiliriz değil mi? Çünkü gerçekten ortalık yangın yeri gibi. Dolayısıyla bunları ebeveynler olarak, yangın deyince hemen ormanlarımıza da atıfta yapmamız lazım. Aman ha, dikkat edelim, piknik işimizi erteleyelim arkadaşlar, kıymetli dostlar. Veya pikniğe gidiyorsak bile devletin müsaade ettiği yerler var. Oralarda da müsaade edilen yerlerde tedbir alınmak kaydıyla her türlü mangal da yakılabiliyor. Onları takip edin, sosyal medyayı açın. Bursa'da efendim piknik yapabileceğimi, buralara gidin. Sigara hizmetlerini, sigarayı hiç içmeyin zaten, içmeyin. Ama içiyorsanız da piknikte içmeyin kardeşim, yeşillerde içmeyin. Allah muhafaza etsin, ormanlarımızı da korumamız gerekiyor. Değil mi efendim? Evet. Bu vesileyle de Hazreti Mevlana'nın dediği gibi ateş çok dikkat etmemiz gereken şey.
2: Huzursuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Lebbeyk, lebbeyk, Allahümme lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bu nidalarla, bu nidalarla radyo nida ile, evet, İnşallah umreler yapmayı Cenab-ı Hak cümlemize, cümlenize nasip eylesin inşallah. Bu güzel ilahiler, kasideler, yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor, hasret içimde bitiyor, Medine'nin yollarında, yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, evet, ravzasındaki gülleri koklamaya var mısınız demiş. Varım diyenler, haydi bakalım inşallah. Tanıtımda da dinlediniz değil mi? O büyük, inşallah Ekim ve Aralık ayındaki büyük programlar ve kadın hocalarımız diyor. Ne güzel. Hanımefendiler, kafasına bir şey mi takıldı? Hemen bayan görevliye soracak. Bilgi sahibi olacak. Doğrusu da budur zaten. Tavaflarda yapılan toplu ibadet, gezilerde zaten hocalarımız bütün kafilenin, ekibin başında. Efendim, bu coşku ve bu heyecana inşallah ortak olanlara ne mutlu diyoruz. 0543 224 01 08. Ne merak ediyorsunuz? Her şeyi sorun. Ya sorulur mu? Sorulur, sorulur. Merak etmeyin, sorun. Merak edin, sorun. Merak etmeyin derken çekinmeden, yani bir şey olur mu diye merak etmeyin. Olmaz. Arkadaşlarımız telefonun ucunda, her türlü dilek ve temennileriniz ve düşünceleriniz için mutlaka radyomuz ile irtibatta olun efendim ve bu güzel ortamda sizler de bulunun inşallah diyelim. Evet. Gönlünde aşk ateşi olmayan ne yanar ne yakar. Tabii bu mecazi bir anlamda söylemiş Hazreti Mevlana. Dolayısıyla yine Hazreti Mevlana devam ediyor. Diyor ki mecazi şeyler, ayağın kırıldı diye sakın üzülme. Yani dalın kırıldı diye üzülme. Neden? Allah senden aldığı o ayak yerine belki de sana kanat verecek diyor. Öyle bir pişeceksin ki, öyle bir olgunlaşacaksın ki, öyle bir derinleşeceksin ki diyor. Müthiş şeyler göreceksin, hissedeceksin, yaşayacaksın. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Neden? Hazreti Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu be kardeşim. Bak, kuyuya düştü. Öyle oldu, böyle oldu, kardeşleri yaptı etti. Her şeyde bir hikmet var. Böyle kardeşler de var. Bir de seni el üstünde tutan kardeşler de var. Bu da olacak, bu da olacak. Ama sen Yusuf gibi diyor, sabret, şükret, Mısır'a sultan olabilirsin. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa olmadığında bin hayır olabilir diye düşün ey kardeşim diyor. Evet, Hazreti Mevlana. Ya Hazreti Mevlana asırlar ötesinden nasıl da günümüzün problemlerini, sıkıntılarını çözmeye çalışıyorlar. Bakın, sanki burada Konya'dayız. Hazreti Mevlana'nın döneminde yaşıyoruz. Kapısından içeri girdik, sohbetleri dinliyoruz. Ya ne kadar güzel. Onun için bu mana büyükleri, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip eden Sadat-ı Kiram, Kibar-ı Evliyaullah, oradan gele gele gele gele
her dönemde böyle büyükler. Bursa bu yönden çok zengin. Çok zenginiz elhamdülillah. Yani 6 tane padişah var. O ayrı bir şey. Onun yanında Hazreti Emir Sultan var. Emir Sultan evliyaların piri, seyyid, Peygamber Efendimizin torunu. Geçen hoca efendinin birisi ne demişti? Türkiye'deki en önemli şahsiyet, en önemli veli Türkiye genelinde Emir Sultan Hazretleri'dir. Çünkü Peygamber Efendimizin torunudur. Diğerleri nasıldır? Onlar da evliya, Allah dostları. Mesela oradan başlıyoruz. Eyüp Sultan Hazretleri sahabedir. İstanbul Eyüp Sultan Hazretleri sahabenin öncülerinden, önderlerindendir ama Peygamberimizin soyundan değil, yani seyyid veya şerif değildir. Peygamber Efendimizin torunudur Emir Sultan Hazretleri. Vakti olan kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz oraya gidip iki rekat namaz kılıp türbede onun ruhuna Fatiha ve İhlaslar okuyarak, sonra da caminin içerisine girerek, kadınlar bölümüne kadınlar, erkekler bölümüne erkekler, ya Rabbi evine geldim, bak senin de Peygamber Efendimizin torununu da ziyaret ettim, Fatihalar gönderdik, şöyle şöyle, inşallah dertlerimiz, sıkıntılarımız var, senden istiyoruz Allah'ım diyerek Allah'a el açacağız. Sonra kim var? Hazreti Üftade var. Allah Allah. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri var. Değil mi? Zeyniler'de, Zeyniler mezarlığında Emir Sultan'ın biraz ilerisinde sayısı belli değil veli var. Molla Fenari var, Molla Gürani var, Abdal Mehmet var, Abdal Murat var, Abdal Deyli, Abdal. Yani Allah'ın kulu. Bursa bu yönden çok zengin elhamdülillah. Dolayısıyla bunun farkında olup böyle güzellikleri inşallah hep beraber yaşamayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Sevgi ve muhabbet içerisinde inşallah Rabbim bizi bize bırakmasın. Yani bize derken nefsimiz var, herkeste bir nefis var, şeytan var, nefis ve şeytan var. Onları dizginlemek de bizim elimizde, yine başkasının elinde değil. Biz gayret edeceğiz, cehd edeceğiz, onların her dediğini yapmayacağız, o kadar. Çünkü ne diyor? El helalu beyyunun vel haramu beyyunun. Haram bellidir, helal bellidir. Bir de başka bir şey var efendim. Ne var? Ortasında şüpheli olan şeyler var. Peygamber Efendimiz diyor ki şüpheli şeylerden de kaçının diyor. Kurtuluşa erersiniz inşallah. Evet efendim, programımızın da sonuna geldik. Allah izin verirse bugün perşembe, pazartesi günü aynı saatte kendi programımızda. Bugün öğlenden sonra da İsmet Hocam, Mahmut Hadimi Hocam, ben beraber ortak programda sizden gelen sorulara, maillere, mesajlara cevap vermek kaydıyla burada devam edeceğiz programlarımıza. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun efendim. Yine benim okuduğum bir eserle programı nihayete erdirmiş olalım. Cennetle müjdele bizi Allah'ım. Amin. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.

0: reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak

88 18, 0224 221 88 18. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18, 0224 221 88 18.

hicretindi efendim. Geldin, bir yere gitmedin, bize geldin, yurdumuza, yöremize, yüreğimize. Adımlarının hepsi bizi bize yakınlaştırdı. Uzaklıkları uzaklaştırdı çöl yolculuğun. Bizi adımladın aslında. Adımızı sonsuzluğa yazdırdın. Bizde yürüdün gerçekte. Canlarımızı canana, sevda diye yazdın. Sıdkı dost eyledin bize. Hıyanetin çöllerini aştın. Unutuşta bırakmadın bizi. Adımızı güzeller arasına yazdırdın. Yürüdün. Geldin. Yesrib'i Medine'ye çevirdin. Eşiğimize medeniyet getirdin. Evimize geldin. Boş evlerimizi sıcacık yuvamız eyledin. Rahmetin göklü yağmurunu indirdi kalplerimize. Merhametten çınarlar diktin gönüllerimize. Vardan öte vara yar eyledin ölümden ürperen canlarımızı. O gün orada rüzgarın eşi benzeri olmayan o hasreti fısıldadığı yerde, o gün orada gün ışıklarının bütün zamanların en parlak yıldızına hoş geldin dediği yerde, o gün orada nicedir susuz ruhların billur ruhunu su gibi yudumlamayı umduğu gölgede, o gün orada dağları tebessüm ettiren, güneşin yüzünü güldüren, kalplere hiç bitmez teselliler getiren sıcacık gölgenin ufka sokulduğu yerde, yolunu gözleyen çocukların suratında kirli sarı bir çöl tozu olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Tala'l bedru aleyna diyen genç kızların nefesinden savrulmuş bir ah olmalıydım. Ah, o gün orada olmalıydım. O gün orada senin kutlu bakışını karşılayan yaşlı gözlerin üzerinde incecik bir kirpik gölgesi olmalıydım. O gün orada sevinçten kısılmış seslerin çarpıp eridiği duvarlarda, eskimiş bir taşta ben olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Olamadım. Ne gam, bugün buradayım. İlk senin dudağından duyduğum kutlu sözün kucağında ağırlanıyor kırık kalbim. Yetim değilim. Rabbim beni terk etmedi, bana küsmedi de. İlk senin nefesinden indirilen söz yağmurunun ellerinde filizleniyor ümitlerim. Şaşkın değilim. Sonralarım öncelerimden daha güzel olacak. Her gün daha güzel, daha da güzel olacak. İlk senin sesinden yankılanan kutlu sözün güneş yüzlü tebessümüne koyuyorum boş avuçlarımı. Sahipsizliğim. Rabbim bana verecek, hoşnut edecek beni. Öyle ki daha fazlasını isteyemez olacağım. Bugün buradayım. Yürüdüğüm yer kadar yakınım sana. Ne güzel ki ayetleri okudukça ağız birliği ediyorum seninle. Senin açtığın kıbleye dönüyorum yüzümü. Yüz aklığı alıyorum secdelerimde. Senin durduğun yerde duruyorum kıyamlarda. Hatırını, hatıranı ete kemiğe biliyorum. Can diye ayakta tutuyorum.
senin ıslandığın yağmurun altında ıslanıyorum. Rahmete dokunuyorum damla damla. Çorak yüreğim ıslanmayı umuyor yağmurunda senin müjdelerinin. Katran karası gecelerim veda tepelerini bekleyen çocukların gözlerinden hasret emiyor. Aranızdadır Allah'ın elçisi haberini. İçmeye, içmeye eğiliyorum. İmanı sevdiren yüzünde siliniyor tereddütlerim. Hicret müjdesi bekliyor. Vuslatını gözlüyor hasretlerim. Kaybolduk. Bakışımdan uzağa düştük. Geceyi gündüzle karıştırdık. İnci mercanı dağıttık. Elimizde sedeflerle kaldık. Ballar balını yağmalattık. Boş kovanlarla avunduk. Kıyıların efsununa kandık. Denizlerden olduk. Ey sevgili, ey sevgili. Öğütlerinin güneşi doğduğunda Nuşirevan'ın sarayı gibi sarsılmalıydı. Savunma hatlarımızı terk etmeli. Ne kadar taş varsa kalbimizde dökmeli. Rahmeti düşürdük avuçlarımızdan. Şükürden pınarlara değmedi dudaklarımız. Şefkat kanatlarını açamadı göğsümüzde. İffetimiz Yusufça kuyulardan geçemedi. Şimdi perişanız. Suçlu arıyoruz aynalarda. Adımızı suçlular hanesinden sildirir misin ey sevgili? Bilemedik seni sevmenin ruhumuzu ateşlerden kurtardığını. Çağın ümit yoksulu aklına, teselliye muhtaç ruhuna seni anlatamam. Senin sevdiğini sevmenin, senin sevildiğin gibi sevilmenin sonsuz serinlik ve selamet olduğunu fark edemedik. Seni aramızda bilip çağın yangınlarına sular taşıyamadık. Geç kaldık. Gül yüzünde gül eyler misin alevlerimizi? Gözlerin nice gözlerin göz aydınlığı. Körlüklerimiz senin bakışınla açıldı. Gönlümüzün çorağında hep taşlar çoğaldı. Yağmuru da ıslatan sen değil misin yağmurlar güzeli? Yağ, yağ ki gözyaşlarımız da utansın. Bu firaktan bu gönül biçare, bu gönül yaslı, yerle gök arası tereddütlerdeyiz. Yıldızı alınmış geceler gibi, ışık değmemiş, hüzünlerin arefesinde, korkuların terkisindeyiz. Sesimizi kıstık, nefesimizi tuttuk, sözü kutlu dudağına emanet ettik. Uzaklarımızı çağrınla yakın eder misin? Tuzaklarımızı gül yüzünde bozar mısın? Bu gönül Beytullah, bu gönül yüce, nice zaman oldu dargındır bize. Zindan olmuş kelimeler ülkesi, can vermez söze. Ey sevgili, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Heybesi boş, ruhu sarhoş biz yitikleri. Kereminle yeniden kucaklar mısın?

Rabbi, şu halime bak. Nasıl ki bağır yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. İsmet hocamız, Mahmut hocamız ve Mesut hocalarımızla beraber bugün sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah. Siz de iyisiniz.
0: Şükür hocam. Allah razı olsun.
1: İyiliklerinizi, güzelliklerinizi arttırsın inşallah.
0: Amin cümlemizin. Hemen Mahmut hocamıza da hoş geldiniz diyelim.
2: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden Allah razı olsun. Siz nasılsınız hocam?
2: Elhamdülillah. Şu anda
0: Allah
2: daha iyiyiz.
0: Iyisin. Teşekkürler hocam. Şimdi Mesut hocamıza da bir... Hocam siz de hoş geldiniz.
3: Eyvallah. Hoş bulduk Mehmetciğim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun hocam.
3: Sağlığımız iyi çok şükür.
0: Geçen cuma günü Gündoğdu bölgesindeki kesintiden dolayı yayın yapamamıştık.
3: Doğru.
0: İnşallah bugün yaklaşık 3 saat boyunca dinleyicilerimizin soruları eşliğinde program sürecek. Sorularınızı yazabilirsiniz 0543 224 0108 WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bu sorularınızı İsmet hocamıza soracağız. Gerek fıkıh sorularınızı, gerek haç umre hakkındaki sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. 0543 224 0108. Başka hocam ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Evet, Allah razı olsun. Şu anda kardeşlerimizin aklına takılan sorulardan varsa hemen bize yazıp biz de bildiklerimizi cevaplayalım. Bilmediklerimizi de araştırıp inşallah buraya gelip onların cevaplarını kardeşlerimize vermeye çalışalım.
0: Allah razı olsun.
1: Tabii İmam-ı bu... Malik.
0: Özür dilerim, buyurun hocam.
1: Rahmetullahi aleyh radıyallahu anh. 40 soru sordular. 3'üne cevap verdi. Bazı alimlerimiz için de söylenir. Dediler ki ya imam, yani koskoca imamsın, sorduğumuz soruların 3'üne cevap verdin. Devletten maaş alıyorsun. Efendim müderrissin. O da dedi ki ben dedi bildiklerimin ücretini alıyorum. Bilmediklerimin eğer ücretini almaya kalksaydım devletin hazinesi yetmezdi buyurdular. Bundan dolayı bir insan la edri, ben bilmiyorum demeyi bilmezse o kimse helak olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu fıkhi konularda ve hadis-i şeriflerde benden bir söylemediğim halde söylediğimi iddia eden veyahut da dinde yanlış bir fetva veren cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bundan dolayı ashab-ı kirama bir soru sorulduğu zaman o ona havale edermiş, o ona havale edermiş, hiç kimse cevap vermezmiş. İlk sorulana gelirmiş, o zaman dermiş ki bana göre, yani ayet ve hadislerden çıkardığım hükme göre bu budur diye fetva verilmiş.
0: Hocam bir soru var, hemen onunla başlayalım. Sonrasında Mesut hocamızdan bir eser, akabinde de umre konusunda Mahmut hocamıza sözü vereceğiz.
1: Tamam inşallah. Buyurun.
0: Şimdi merhabalar, iyi yayınlar. Benim bir sorum olacaktı. Kendime anlaşmalı bir şekilde işten çıkartıp devletten işsizlik maaşı alsam caiz olur mu? Anlaşmalı bir şekilde işten çıkartıyor kendini. Evet. İşsizlik maaşı için bu caiz mi diye sormuşlar.
1: Bu şartlar eğer devletin o işsizlik maaşı için ileri sürdüğü şartlara uyarsa olur. Hı hı. Uymazsa olmaz. Mesela devlet derse ki ister anlaşmalı çık, ister anlaşmazlık çık, ben bu işsizlik maaşını sana veriyorum. O zaman burada maaş alabilir. Hı hı. Ama öyle değil. Ancak anlaşmazlık, hı hı, anlaşmazlık hususunda sen bu maaşı alabilirsin diye bir hüküm varsa, bir hüküm koyduysa, o zaman anlaşmalı olarak çıktığı iş yerinden bu işsizlik maaşını, yani sigortadan alamaz. Ama devlet öyle demiyor. İster anlaşmalı çık, ister anlaşmazlık çık. Ben ikisini de kabul ediyorum. Çünkü anlaşmaya bağlıdır, sözleşmeye bağlıdır. Burada anlaşma, sözleşme ne? Devlet sana bu maaşı hangi şartlarda veriyor? Mesela buna şöyle bir misal verebiliriz. Boşanmış hanımlara babasının, annesinin maaşını devlet ne yapıyor? Veriyor. Ama şartı ne? Boşanması lazım. Şimdi bunu ne yapıyorlar? Anlaşmalı boşanmaya tebdil ediyorlar, değiştiriyorlar. Peki bu anlaşmalı boşanmayla diğer boşanma bir mi? Değil. Öbürküsü hakikat boşanmış, devlet de diyor ki hanıma mağdur olma, al babanın maaşını, al annenin maaşını. Öbür türlü...
0: Hocam özür dilerim, sorunun tamamını yazmadım. İşten çıkarttırıp kendimi başka işe devam edip maaşımı, normal maaşımı almaya devam edeceğim. Bir taraftan da işsizlik maaşı.
1: Ya şimdi bakın, yine ben size söylüyorum, az önce misal veriyorum. Şimdi illa yapılan işe bizden fetva alıp da yükü bizim üzerimize yüklemesin. Ben kendi günahımı taşıyamıyorum zaten. Yani bir düşünüyorum şöyle, 12 seneye çıkardığım zaman 58 senelik bir hesabım var Allah'a ben. Ben bu hesabı nasıl vereceğim diye düşünüyorum. Şimdi şartları yine söylüyorum. Devlet her halükarda sen boşa bu işten çıkarsan ben sana veririm derse tamam. Ama öyle değil. Anlaşmalı bir şekilde çıkarsın. Ondan sonra işsizlik maaşını alırsın. Sonra aynı yerde sigortasız olarak çalışırsın. Yine maaşını alırsın. Zaten buna kendi kalbi kanaat getirmemiş ki bize soruyor. O zaman biz ne deriz? Bu hile var. Peki Allahu Teala ne buyuruyor? Ben hile kuranları sevmiyorum. Hainleri sevmiyorum. Hile kurmak hainlik alametidir. Bundan dolayı ben hainleri sevmiyorum diyor. Müslüman nedir? Müslüman şudur. Verdiği ahde, söze riayet edendir. Buna yaptığı günaha kılıf arayan değil, yaptığı günaha tövbe edendir. Bundan dolayı kardeşimiz buradaki olayı iyi sezinlesin.
0: Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sorularınızı yazabilirsiniz, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca Mevlid Kandili'nde inşallah 24 Ağustos'ta su kuyusu açılacak. Yine kardeşlik sofraları kurulacak. Adak, akika, sadaka niyetine Afrika'da Efendimiz hürmetine kurbanlar kesilecek. Bununla ilgili de yazabilirsiniz. Katılmak isteyenler ulaşabilir. 543 224 0108 bu numaradan yazabilirler. Yarı hissesi doldu. Yarısı var. Ona göre inşallah bugün onu da bitirmeyi hedefliyoruz.
1: O zaman şimdi bu açacağımız, yani son kuyumuza ismini ne takalım?
0: Efendimiz hürmetine.
1: Evet. Yani ya Muhammed Aleyhisselam kuyusu, ya Mevlid-i Şerif kuyusu. Yani bu kuyuya, burada da o kuyu meselesini nereden görüyoruz? Hazreti Osman radıyallahu anh açtığı kuyudan dolayı Efendimiz ne buyurdu? Yaptığım bundan sonra sana zarar vermeyecek buyurdu. Ruma kuyusu ve bu kuyunun açılmasına sebep nedir? Çok fahiş fiyatlara satıyordu Yahudinin birisi. Sat diyordular, satmıyordu. Bir kuyu sade o. Suyu çok taze, çok iyi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim alır bu kuyuyu dedi. Osman, Hazreti Osman radıyallahu anh birkaç teşebbüste bulundu. Ama Yahudi kurnaz, satmıyor. Ne yaptı Hazreti Osman radıyallahu anh? Buyurdu ki kuyunun yarısını bana sat. Hem çok fahiş bir fiyata aldı. Yani belki kuyunun tüm fiyatını aldı. O da dedi ya nasıl olsa karlı bir iş. Yani kuyunun fiyatının üstünde bir fiyatla bu kuyuyu Hazreti Osman radıyallahu anh yarısını sattım. Peki bir gün o kuyunun suyunu satıyor, bir gün Hazreti Osman satacak. Yahudi, şimdi burada da çok enteresan bir ne var? Bizim için numune var. Hı hı. Şimdi mesela biz ya Yahudiler çok ticaret adamı veyahut da aklı çok çalışır Buyurun, Hazreti Osman radıyallahu anh kıssası. Nasıl çalışıyormuş Yahudinin kafası? Müslümanın kafası eğer hakkıyla İslam'a hizmet ediyorsa onun fikri ne buyuruyor Mevlamız? Efela ta'kilun. Akletmeyecek misiniz? Eğer aklettiyseniz aklınız akılların üstündedir. Eğer akletmediyseniz aklınız akılların altına düşer. Bundan dolayı Yahudi'yi ne yapıyoruz biz şimdi? Oo, çok ticaret erbabı. Az daha ticaret erbabı. Hazreti Osman radıyallahu anh ne yaptı? Yarısı onda olduğu zaman o Yahudi parayla sattı. Hazreti Osman sebil dedi. Bu sefer Hazreti Osman'ın zamanı günü geldiği zaman Müslümanlar ondan su almaya başladı. Yahudi zarar etti. Bak, Yahudi'yi zarar ettirdi. Bundan dolayı ne yaptı? Ya gel dedi, şunun yarısında satayım sana. Bu sefer normal bir fiyata o kuyuyu aldı. Efendimiz'e aldı, vakfetti. Yani vakfetti. Bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam bundan sonra Osman'ın yaptığı zarar vermeyecek buyurdu. Yani cennetlik olduğunu ilan etti Hazreti Osman radıyallahu anh. Şimdi bizim bazı yanlış düşüncelerimiz var. Mesela İslam dediğimiz zaman fakirlik, fukaralık, düşkünlük, aklımıza öyle bir şey geliyor. Hayır, öyle bir şey yok. Müslüman fakir değildir. Yani ashab-ı kiram fakir değildi. Hep fakir edebiyatı yapıyoruz ama zaman Musab bin Umeyr fakirdi. Ama neden fakirdi? Hazreti Osman'ın yaşantısı fakirdi. Ama 1000 develik kervan çıkarıyordu. Mesela bir kervanı çıkardı. Kıtlık zamanı var. Herkes hücum etti. Hazreti Osman'a geldiler. %25 kar olmaz dedi. Daha fazla veren var. Ya %50 olsun. Olmaz dedi ya. Daha fazla veren var. Ya gel dedi %70 olsun. Olmaz, veremem dedi. Sizden daha fazla kar eden, teklif eden var. Hemen gittiler Resulullah'a. Ya fiatları şişiriyor bu dediler. Yani %70 dedik. Neyse artık ne durum, o net olayı bilmiyorum. Aklımda değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebessüm buyurdular. Çağırın bakayım şu Osman'ı. Ya sana %70 kar vermişler. Niye vermiyoruz? Ya Resulullah, daha fazla veren var. Daha fazla veren kim dedi ya? 1'e 700 veren Allah dedi. Hepsini develerle beraber vakfediyorum dedi. Şimdi baktığımız zaman büyük bir tüccar. Ama yaşantısına baktığı zaman fakir fukara. Şimdi bizim Müslümanlar, yani şu zamanın düşüncesi, biz fakir olalım. Bu tembellik alametidir. Hiçbir defa bizim dinimiz fakir ol diye bir emir yoktur. Ancak dünyayı kalbine sokma diye bir emir vardır. El malu vel benune zinetul hayatid dünya vel bakiyatus salihat hayrun inde rabbi. O baki olan nedir? Ahirete yaptığınız yatırımdır. Mesela Abdurrahman bin Avf Efendimiz aleyhissalatü vesselam dizleri üzerinde sürünürken cennete girerken gördüm diyor. Çok zengin. Eli çok bereketli. Mesela gittiği zaman hemen arkadaş ona bir arkadaş ensar birisini dedi ki ya bana, arkadaşına, kardeşine, sen dedi malın sana mübarek olsun. Sen bana dedi şeyin yolunu göster. Pazarın yolunu göster. Kısa zamanda çok zengin oldu. Verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor. Şimdi Mevla-i Zülcelal bize fakir ol, düşkün ol, boynun bükük kalsın, öyle bir emir yok. Ama fakir yaşa var. Yani şimdi bundan dolayı herkes burada ahiretine ne yatırım yapıyor? Kazancıyla, malıyla, mülküyle. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir koyun geldi. Ne kaldı, ne getir dedi. Ya Resulallah, bize bir but kaldı. He, desene dedi. Hepsi bizim, bir but bizim değil. Bundan dolayı onlardaki ahlak, hatta birisi öyle dedi, siz ne yapıyorsunuz? Bulduğumuz zaman yiyoruz, bulmadığımız zaman şükrediyoruz. Onu bizim dedi Berlin köpekleri de yapıyor dedi. E siz ne yapıyorsunuz dedi. Bulduğumuz zaman dağıtıyoruz, bulamadığımız zaman şükrediyoruz dedi. Bundan dolayı eğer bir kimse, mesela şöyle bir kıssa vardır Allah'ın hikmeti. Ömrü boyunca fuhuş işlerinde uğraşmış bir kadın. Efendimiz öyle tarif ediyor. Sahih hadis-i şerif. Bir köpeği suladı diye. Ne yaptı? Mevla onun bütün günahlarını affetti ve ona tövbe nasip etti. Bir su. Şimdi burada tabii Mehmet Titti gördü, Mehmet kardeşimiz. Yani içtiği suları bir gösteriyorlar. Biz burada beyaz suyu beğenmiyoruz. Onlar orada bulanık suyu bulamıyorlar.
4: Durum nasıl? Tamam. Ben de bir dinleyelim istersen.
0: Hocam şimdi şöyle... Yani mesela burada normal hayatta sokakta su içerken kimse bizim karşımıza geçip gözümüzün içine bakmaz yani o suyu ona evet. uzatalım diye. Hatta uzatsam bile çoğusu tiksinir içmez birinin ağzından su. Yani genelde almazlar ama orada mesela pet suyu içtiğin zaman 5 kişi 10 kişi böyle çocuk yaşlı demeden bekliyor ki suyu ona uzat ver. Mesela hiçbir zaman pet suyu tamamını bitirdiğimizi hatırlamıyorum ben. Bir iki yudumdan sonra birine veriyorduk yani.
1: Evet, düşünün ya.
0: Yani mesela pet sularının kutularını falan atmazlar. Ayakkabı yaparlar. Tebrik gibi, çarık gibi yaparlar.
1: Ve yani, bunların hepsi hemen hemen Müslüman.
0: Hocam namaz vakti girdiğinde hepsi cemaatte çoğusu namaz kılıyor diye.
1: Buyurun.
0: Yani o.
1: Yani belki de zaten. Sadece farzlarını, abdestin farzlarını alıp da namaza gidiyorlar. Ama bizde bu kadar rahatlık varken tabii bunu anlattıktan sonra Mehmet'im şöyle bir şey mi yapalım? Kampanya mı yapıyoruz?
0: Evet hocam.
1: Mesela
0: bir hisse 500 TL.
1: Evet.
0: Dilediğiniz kadar hisse alabilirsiniz. İsim olarak yazılıyor tek tek. Ayrıca yapım aşamasından temiz su gelinceye kadar video kaydına alınıp size gönderiliyor. Destek olmak isteyen, katılmak isteyenler 0543 224 0108 543 224 0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Su kuyusu sayesinde temiz suya ulaşacak oradaki kardeşlerimiz.
1: Evet.
0: Yani köy gibi yerlere barakalar var mesela. Yoğun olunan yerlere yapılıyor. Yapımı da yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sürüyor. Yapıldıktan sonra size videosu gönderiliyor.
1: Evet, şimdi bizim hepimizin ayrı bir müşterileri var. Evet. Değil mi? Mehmet'in ayrı bir müşterisi var, Mesut'un ayrı bir müşterisi var, Mahmut Hoca'nın ayrı bir müşterisi var, bizim ayrı bir müşterimiz var. E buyurun müşteriler, hadi bakayım, şöyle bir görelim. Hocam sizi işte çok dinliyoruz falan. Hadi bakalım dinlediklerinizi bir tasdik edin. Şöyle değil bir tane. Biz şöyle bir iki tane, üç tane
0: Mevlid Kandili'nde inşallah açmayı hedefliyoruz.
1: Mevlid
0: ondan dolayı
1: Mevlid Kandili'nde açmak kaydıyla. Şu anda yapım aşamasında.
0: Başlıyoruz hocam. Hisseler dolduktan sonra yapıma başlayacak.
1: Evet, buyurun. Hep beraber.
0: 0543 224 0108 bu numaradan yazarsanız arkadaşlar size geri dönüş yapacak hemen.
5: Şimdi büyük bir zat evet. Şöyle bir ifadesi var da biye değil hayır. Her hayır onun elindedir.
1: Evet.
5: Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer diyor. Her yaptığınız hayrat, hayırlar onun defterine geçer. Her işlediğiniz amel-i saliha onun yanında kaydedilir. Yani Rabbimin yanında kaydedilir. Öyleyse yaptığınız hizmet, ettiğiniz ubudiyet, yapılan hizmetler, yapılan ibadetler boş boşuna gitmez. Değil mi hocam?
1: Amen.
5: Bir dar-ı mükafat, mükafat yeri, bir mahall-i saadet, saadet yeri. Bu hayır yapanlar için, hayır yapanlar yaptığımız zaman biz, o mübarek yerler bizi bekliyor. Bunun karşısında ne diyor Cenab-ı Hak? Bi enne lehumül cennet diyor. Cenneti veriyor. Bak az önce Hazreti Osman radıyallahu anh'a Cenab-ı Hakk'ın peygamberimiz ne buyuruyor? Cenneti kazandı diyor, değil mi?
1: Mevlamız Teala verin vereyim diyor.
5: Verin vereyim.
1: Verin vereyim. Birisi öyle buyuruyor. Ne kadar zengin oldun, Allah ile yarışa girdim, o beni geçti. Nasıl yani diyorlar? O verdi, ben verdim. O verdi, ben verdim.
5: Ben yoruldum diyor.
1: Ama o beni geçiyor buyurdular. Bundan dolayı, evet Mehmet'im yok mu şeyden falan?
0: Hocam mesaj var. Bir eser dinleyelim Mesut hocamızdan.
5: Mesut hocamızdan
0: bence.
5: Canlı canlı şöyle bir eser dinleyelim. Canlı canlı.
0: Sonrasında mesajları okuyacağım. 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Buyurun hocam.
3: Evet. Mehmetciğim, bizim de sponsorumuzun gözlük hediyesi var değil mi?
0: Onu cuma günü yapalım
3: cuma
0: hocam.
3: Cuma mı yapacağız?
0: Cuma. Cuma günü hediye vereceğiz inşallah.
3: Tamam inşallah. Arayanlardan.
0: He? Evet tamam. Hocam.

0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Sesinize sağlık. Kıymetli dinleyenler, program sürüyor 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Şimdi Mahmut hocamızı dinleyelim. Hocamızın söyleyecekleri. Buyurun hocam.
1: Tekrar sevgiler, saygılar, değerli dinleyiciler. Umre hakkında tabii Mehmet kardeşimiz dedi, umre hakkında bilgi verir. Nasip olursa inşallah hocam, İsmet hocam 5 Ekim 10 Aralık siz gidiyorsunuz. Allah inşallah. İsmet hocamın az önce de Mesut hocam söyledi, bir mübarek sefer olsa da gitsem diyor. Cenab-ı şu anda Radyo Nida mübarek seferler hazırladı. İlk seferimiz 11 Ağustos. Yani i̇nşallah. Bundan birkaç gün sonra inşallah nasip olursa umreye gideceğiz. Tekrar o mübarek sefer 5 Ekim'de 10 Aralık'ta böyle bu mübarek seferlerimiz devam edecek. Yalnız şu var, umre dediğimiz zaman ibadet. Bir nevi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam senede bir defa mı hocam?
2: Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı şeylerde, haberlerde gücü yetenin ayda bir.
1: Ayda bir değil mi? Ayda hatta bir. Geçen şeyde Mekke'de bir abimizle görüştük. Diyor ki her 6 ayda bir geliyorum diyor. Evet. 6 ayda kendimi diyor ayarladım, kodladım diyor. Allah 6 ay olduğu zaman ben diyor mutlaka Peygamberimizi Aleyhissalatu vesselam'ı Mekke'yi, Medine'yi güzel bir şekilde ziyaret eder. Tekrar çünkü diyor boşalıyorum, şarj oluyor. Şimdi şarjım boşalıyor 6 ayda bir diyor. 6 ayda bir şarjımı tekrar diyor. Medine'de, Mekke'de doldurup gidiyorum diyor. O ayrı mesele. Tabii onun imkanları var ama
2: bazı şey mesela en fazla 4 sene.
1: Evet.
2: Yani en fazlası. Ben gittim tamam bazı duyuyoruz 20 sene 30 sene olmuş. En fazlası 4 sene.
1: Hocam şimdi ben şöyle bir düşündüm de İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emriyle Hacer validemizi ve İsmail Aleyhisselam'ı daha bebekken o çöllere, o vadiye, ıssız vadiye, kimsenin olmadığı, evet, böyle suların, insanların olmadığı bir vadiye götürüyor. Ebu Kubeys Dağı'nın yakınında bir ağacın dibine bırakıyor. O zaman Hacer validemiz diyor ki ya İbrahim biz ne yapacağız? Yani daha şu anda sabi çocuk var. İsmail ondan sonra kimse yok, yiyecek içecek yok. Kimse yok. Bizi nasıl bu ıssız adada bırakacaksın? Ne yapacaksın? Hiç seslenmiyor tabii. Ses çıkarmıyor. İkinciye yine soruyor. Yine ses çıkarmıyor. Üçüncüye diyor ki bak teslimiyete bak. Hacer validemiz diyor ki ya İbrahim acaba Allah mı emretti diyor. Evet diyor o zaman. Allah emrettiyse tamam. İnna Allah'a mana. O bize yeter. Madem o var, her şey var. Ve İbrahim Aleyhisselam gidiyor. Bir müddet uzaklaştıktan sonra dua ediyor tabi hocam. O dua isterseniz siz buyurun nasıl bir dua yaptığını. İbrahim Aleyhisselam yani evlatlarının böyle salih olmasını için, namaz kılması açısından, her cihette insanlığa, dine faydalı olması açısından dua ediyor. Ve neticede o teslimiyetin karşısında. Şimdi ben umreye gidecek umrecilerimizin şöyle düşünüyorum. Yani başkaları gidiyor. Başkalarının parası var, imkanı var. Çevrede gidenler var. Ben de gideyim. Ben de onlara katılayım düşüncesiyle değil de ibadet cihetiyle, ibadet noktasını düşünerek giderse. Mesela Hacer validemiz ne aradı orada hocam?
2: Allah'ın rızası.
1: Kimi kurtardı? Mesela İsmail Aleyhisselam oraya bırakıp etrafa koşuyor. Geliyor tekrar Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya geliyor. Yani bir şeyler arıyor. Su bulup İsmail Aleyhisselam'ı kurtarmak. Yani ona bir yiyecek bulmak, ona su vermek ki ta ki susuzluktan kurtursun. Yani ileride hizmet etsin. Şimdi onun niyeti acayip arayış içinde İsmail Aleyhisselam kendini kurtarmak. Şimdi biz de oraya gittiğimiz zaman biz de yani bir İsmaillerimizi kurtarmamız gerekiyor. Arkada bir sürü İsmailler var değil mi hocam? Evlatlarımız var, sevdiklerimiz var. Yani buraya gittiğimiz zaman öyle gelişi güzel gitmeyeceğiz. Yani sayın hikmetini, tavafın hikmetini, Kabe'nin kıymetini, ondan sonra iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret edeceğiz. Mesela bazen deniliyor ki Tamam, amenne ve saddakna. Yıllardır Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı duymuşuz, değil mi?
2: Evet.
1: İşte çok mübarek bir zat. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kainat onun yüzü suyurmadı. Yani tam tanıyamıyoruz esasında Peygamberimizi. Şimdi bizzat da Medine-i Münevvere'de kim ki benim kabrimi ziyaret ederse hayatta ziyaret etmiş gibidir buyuruyor. Öyle bir ziyaret ki, az önce işte Mesut Hocam dedi ya, mübarek bir sefer. Oraya gittiğimizde bizzat onu canlı gibi ziyaret edeceğimi düşünmemiz lazım. Ki o zat öyle bir yere geçiyor, çok hoşuma gitti. Eğer isterseniz gelin Asr-ı Saadet'e, Ceziretül Arab'a gidelim. Hayal diyoruz ya bazen, hayalen. Hayalen olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı vazife başında görüp ziyaret edip, hala vazife başında değil mi hocam?
2: Tasarrufu devam ediyor.
1: Tasarruf devam, manen devam ediyor.
2: Tasarrufu devam
1: ediyor. Yani vazife başında görüp ziyaret edelim. Hüsnü siret. Bakıyoruz, iç ahlakı güzel. Cemali suret. Hocam Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a yakışıklı kim vardı?
2: Kimse.
1: Ahlakı en yüce seviyede, en yüksek seviyede. Yakışıklılığı harika. Böyle bir zat. Ondan sonra ahlaken, fiziki itibariyle, fikir itibariyle, getirmiş olduğu din itibariyle o şekilde ziyaret edersek, yani ziyaretimizin bir şey manası olur. Ama bir herkes gidiyor, benim de param var, benim de imkanım var deyip sadece turist gibi gider gelirsek neticesi ne olur hocam?
2: Gezi olur.
1: Gezi olur değil mi? Bir, yani, tur gibi bir şey olur. Ama işte o zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın kıymetini, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın büyüklüğünü, Kabe'nin kıymetini, tavaf nasıl yapılır, say nasıl yapılır. Az önce say dediğimiz zaman yürüme değil mi? Şey, arama, say. Arayış. Şimdi orada Hacer validemiz su ararken birini kurtarmaya çalışır. Biz de giderken Hacer validemiz gibi terleyeceğiz. İsmet Hocam'ın güzel bir sözü var. Burada terleyeceğiz diyor. Burada koşacağız. Burada yorulacağız. Burada hocam değil mi?
2: Yani yorulma yok.
1: Yorulma yok.
2: Nazlanma yok.
1: Nazlanma yok. Çünkü
2: hastalanma yok.
1: Ya düşünsene, orada Hacer validemiz hiç nazlanmamış ki.
2: Evet.
1: Koşmuş, durmuş. 4 defa gitmiş, 3 defa dönüşte gelmiş ta ki ne zamana kadar? Zemzem suyunu Cenab-ı Hak gönderene kadar. Zemzem suyunu bir ihsan olarak gönderiyor, bir lütuf olarak gönderiyor. Cenab-ı Hak bize işte o koşarken, say yaparken en sonunda ya Rabbi kurtuluşumuz nasip eyle, günahlarımızı affeyle, İsmaillerimizi kurtar.
2: Evet.
1: Kendimizi mesela İsmailler, bizim evlatlarımız var değil mi? Sevdiklerimiz var. Nasıl İsmail aleyhisselam ve Hacer validemiz kurtarmaya çalıştıysa, biz giden umrecilerimiz de hem kendimizi hem kendilerini hem de evlatlarını ve de sevdiklerini kurtarmak için dua edecekler, ibadet edecekler.
2: Allah doğru yardımcıları olsun. Tabii ki şimdi bir kimse dese ki falanın ahlakı Peygamberden üstündür dese kafir olsun.
1: Allah korusun değil mi?
2: Çünkü neden? Ve inneke leala hulukun azim. En yüksek ahlak üzere.
1: Evet.
2: En yüce ahlak üzere. Bundan dolayı böyle bir söz insanı dinden çıkarır.
1: Evet.
2: Ayeti inkara gider. Sanki peygamberden üstün makama çıkmış gibi olur.
1: Hocam mesela Kabe'yi ziyaret ederken, Kabe'yi karşımızda gördük. Kabe'yi ziyaret ediyoruz. Şimdi zaten televizyonlarda da görüyoruz, ekranlarda görüyoruz. Bizzat görmek. Ya bu Kabe'nin nasıl bir ziyaret etmemiz lazım? Nasıl ona karşı bir adab, edep takınmamız gerekir hocam
2: yani
1: mesela?
2: Yani şimdi buradan mı seyrederken oraya gittiğimiz,
1: oraya vardığımızda yani şu anda gidiyoruz umreci olarak.
2: Evet.
1: Kabe'nin kıymetini, adabını, edebini nasıl bir şöyle işte, ne yapmamız lazım?
2: Bir
1: yani
2: defa bir insan Kabe'ye girerken cennete giriyorum düşüncesi olacak.
1: Evet.
2: Yani ben şu anda mahşerden Sırat Köprüsü'nü geçtik, cennete giriyoruz.
1: Evet.
2: Kabe'yi gördüğümüz zaman da Kabe'yi, Mevla'yı görüyorum. Mevla'ya geldim.
1: Evine, değil mi hocam?
2: Evine geldim. Çünkü ne buyuruyor Hacerül Esved? Allah ile musafaha etmeniz gibidir.
1: Ya, radar değil
2: orada
1: mi orası?
2: Evet, orada ne diyoruz? Ya Rabbi, bu dünyada Kabe'ni görmeyi nasip eyledin. Ahirette de cemalini görmeyi nasip eyle. Tabi orada dünyevi efendim meşgalelerimizi, kalbimizde olan fitne fücirleri, hepsini şöyle kaldırıp atıp sağ.
1: Sadece Rabbime yönelmek.
2: Mevlamız ne buyuruyor? Ben göklere sığmadım, yerlere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Kalp nedir? Nazargahı ilahidir. Kalp nedir? Arşur Rahman'dır. Kalp nedir? Beytullah'tır. Bundan dolayı zaten Hacerul Esved Kabe'nin kalbidir.
1: Evet.
2: Biz de tavaf ederken sol taraftan başlarız.
1: Kabe'yi yani, solumuza alırız.
2: Kabe'nin kalbiyle kendi kalbimizi karşıya getiririz. Ve bu şeyde de, bu birleşmede de ahdimizi tazeleriz.
1: Ya.
2: Bu ne demektir? Ya Rabbi, benim bütün benliğimle, mesela İbrahim bin Ethem Hazretleri'ni anlatırlar. Yıllarca geçmiş, çocuğunu görmemiş. O da tavaf ediyor, büyümüş. İbrahim bin Ethem de tavaf ediyor. Karşı karşıya geliyorlar ve birbirlerini tanıyorlar. Ona sarılıyor oğlum diye, o da babam diye sarılıyor. Gayipten bir ses, İbrahim, bir kalpte iki sevgi olmaz. Yani evlat sevgisi nereden geldi benim? O, ben varım burada.
1: Evet.
2: O zaman ne dedi? Ya Rab, oğluma seni bırakıp meylettim, bunu benden al dedi. Tabii onlar büyükler. Yani evet. Kalkıp da biz de aynı şeyi yapıyoruz. Onlar dayanır da biz dayanamayız.
1: Evet.
2: Biz de orada evlatlarımızın manen dirilmesi için ne yapalım? Dua edelim.
1: Yani şunu demek istiyorum hocam. Mesela elhamdülillah Radyo Nida yıllardır bu umre turları düzenliyor.
2: Evet.
1: Ve düzenleme de devam ediyor. Şu anda tekrar ediyorum. 11 Ağustos'ta gidiyoruz. 5 Ekim, 10 Aralık'ta inşallah yine turlarımız olacak. Yani bu umreye giderken bilinçli bir şekilde gidilmesi gerekir. Bir de İsmet Hoca, yani özür dilerim. Yani sen İsmet Hocam gibi böyle güzel hocaların, rehberlerin riyaseti altında Mesut gidilmesi
2: Hoca,
1: gerekir.
2: Mesut Hocam söyle şunu bana. Mesela ben reklamlarda görüyorum, falan ilahiciyle şeye gidiyoruz.
1: Umre'ye gidiyoruz.
2: Ya bizim şeye gerek yok. Zaten Mesut Hocam'ın reklamı yeter.
1: Mesut Yavaş Hocamızın.
2: Tabii burada Mesut Biçim Hocamız vardı. O hocamız başka bir şeye geçti. Bundan dolayı Mesutlar aradan kaybolmasın dedi. Mesut Biçim evladımızı, kardeşimizi, arkadaşımızı o gittiği için Mesut Yavaş, Mesutlar eksilmesin.
1: Şimdi şöyle Cenab-ı Hak hizmeti şahıslar hocam fani.
2: Fani.
1: Yani şahıs ama hizmet baki.
2: Bakidir,
1: o hizmeti yaptıracaklar Cenab-ı Hak gönderiyor. Her şey onun elinde. Ve hu ala küllü şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Yani Mesut Hocam inşallah, Mesut Yavaş değerli sanatçımız da şu anda Radyo Nida'da elhamdülillah hem program yapıyor hem de bak şöyle toplarda program yapıyoruz.
2: Evet.
1: Baktık kalabalık olur. Yazılsınlar. Mesela dinleyicilerimiz yazılsınlar, kalabalık olsunlar. Mesut Yavaş Hocam da gitsin, İsmet Hocam da gitsin, biz
2: Mahmut
1: de gidelim.
2: Gitsin,
1: hayır, Mehmet Esmer kardeşimiz de alırız, yani onu da götürürüz.
0: Şimdi şöyle, Allah razı olsun, Umre programlarımıza katılmak isteyen dinleyicilerimizi ofisimize bekliyoruz. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'da yerimiz. 7. kattayız. Metro ile gelecek olanlar Gökdere'de iniyor. Dilmaç Plaza'da. 7. kattayız efendim.
1: Çok da güzel mekanımız var. Yani herkese kapımız açık,
0: Allah
1: gelsinler. Çayımız var, kahvemiz var.
0: Umre programları için de 0540 224 1073 bu numarayı arayabilirsin. Şimdi birkaç soru var hocam. Soruları yönelteyim size
2: buyurun.
0: İstiyorsanız.
2: Hep beraber.
0: Hayırlı günler hocama sorabilir misiniz? Zekatımı ihtiyaçlı kişiye düğün hediyesi olarak verebilir miyim?
2: Hayır, düğün hediyesi olarak ve hediye başkadır, zekat başkadır. Bundan dolayı ama o verirken o kişiye hediye değil de zekat olarak niyet deyip hediyesini ayrı verirse olur.
0: Tamam.
2: Çünkü neden? O hediye olarak alıyor onu. Siz zekat veriyorsunuz.
0: Anladım hocam.
2: Zekat veriyorsunuz. Yani ikisi birden olsun diye de olmaz.
0: Diğer bir soru. Su kuyusu ya da yemek vermek zekat sayılır mı demişler.
2: yemek vermek olur. Zekatı sayılır ama su kuyuları bu sadakayı cariye, fakirin eline geçmiyor. Fakir ondan istifade ediyor. Bundan dolayı şeyin su kuyusu, medrese, cami, hı hı, köprü, yol, bunlar zekat verilmez. Yardım yapılır.
0: Selamünaleyküm İsmet Hocama, selamlar. Su kuyusu için 3 tane hisse alıyorum. Annem Gülcihan Birdal, Emirhan Birdal, Nuriye Birdal adına demişler. Allah razı olsun.
2: Hemen 3 kişiyi kaydedin.
0: Emir kardeşimiz yazıyor. Evet. 543-224-0108 bu numaradan sizler de yazabilirsiniz. Mevlid Kandili'nde Efendimiz adına sizlerin destekleriyle su kuyusu açılacak, bir hissesi 500 TL. Katılmak isteyenler yazabilir arkadaşlar. Detaylı bilgi aktarıyor size.
2: Veya hatta hepsini alabilir.
0: Yani o da olabilir hocam.
2: Yani bizi de uğraştırmaz fazla. Hemen başkasına başlarız. Böyle öbür kuyularda yapmıştı bazı kardeşlerimiz. Tabii bir kuyun ne kadardı?
0: Şu an 200 hisseden oluşuyor hocam.
2: 200 hisse 100 bin lira. Doğru. Öyle mi? Yarısı toplandı.
0: Evet.
2: 50 bin liralık bir açığımız var. Hadi bakalım. Şöyle bir silkelenelim. Ya geçen de tabii dinliyorsa, ben buradan isim vermediğim için gayet rahat konuşabiliyorum. Böyle bir yıldızname mi bakıyormuş adam, ne yapıyormuş? Ya bir rakam söyledi bana. Yani adamın istediği rakam inanılacak gibi değil. Ya dedim, sen o kadar parayı neye veriyorsun kardeşim, milyon milyon. Biz dedim burada yüz toplayamıyoruz. Nasıl aldanıyorsunuz dedim. Bir de hala haktan hukuktan bahsediyor. Ya dedim hemen git böyle sahtekarları, mesela 1,5 milyon lira yollamış diyelim. Geriden de bunun şey etmesi için 1,5 milyon sadaka vermen lazım demiş.
1: Kendisi alıyor, tekrar da sadaka veriyor.
2: Sadaka vermesi için 1,5 milyon da adamdan para istiyor. Ya arkadaş dedim, ya nasıl oluyor bu iş? Yani sakalımız desem var, sarığımız desem var, şalvarımız var, asamız var.
1: Yıldızname'ye bakıyor musun hocam?
2: Yok ya, öyle bir şey yok.
0: Hocam sorularla devam edelim.
2: Cübbemiz var. Ya biz 500 topluyoruz, adam 1,5 milyonu yollamış. Dedim abi ne yapıyorsunuz dedim, nasıl kanıyorsunuz dedim ya, bana niye kanmıyorsunuz, bize niye kanmıyorsunuz ya?
0: Hocam bir soru daha var. Buyurun. İsmet Hocam'a sorum. Umre'ye gittiğimiz zaman, mahremsiz Umre'ye gittiğimiz zaman bazı hocalar diyor ki Umre'niz sayılmıyor. Sadece boşu boşuna gidip kendi diyorsunuz demişler.
2: Yok, şimdi ibadet sayılmaz diyemeyiz. Yani orada kıldığı namaz kabul olmaz, zikri kabul olmaz. Ama bir olmayan, caiz olmayan bir iş yapmış mıdır? Yapmıştır. Onu şunu şöyle bir fetva vereyim. Mesela geçen de torpille işe giren bir insanın bütün kazancı mı haramdır? Bu yapmış olduğu iş mi haramdır? Fetva makamı diyor ki yapmış olduğu iş haramdır. Bütün kazancı haram olmaz.
1: Değil.
2: Çünkü emek sarf ediyor diyor. Aynen onun gibi. Yani ama sadece şimdi bir de şu var. Burada şimdi bu meseleyi çok gündemde tutuyorlar. Mesela ben Emir Sultan'da bakıyorum. Öbek öbek kadınlar. Nereden geldi? Bir bakıyorum. Edirne'den. Bir bakıyorum.
1: Bitlis'ten.
2: Şu oradan, buradan. Şimdi bunlar niye sormuyor? Yani bu sadece Umre Diyanetin, meselesi değil.
1: Diyanetin
2: bak
1: de fetvası
2: bir daha
1: var.
2: Söyleyeyim.
1: Diyanetin de fetvası var hocam.
2: Ne yönden?
1: Yani bu mahremsiz. Mesela 3-4 kadın bir arada Umre'ye gidebiliyorlar.
2: Yok, o Şafii mezhebini taklit ediyor. O Şafii'de farz olması hasebiyle ona fetva veriyorlar. Ama burada eğer mahremi olmadığı zaman bir sorumluluğu kadının düşüyor. Ne yapıyor? Vekil gönderiyor. Ama mahrem olduğu zaman gidebiliyor. Şimdi biz de zaten öyle diyoruz. Diyanet verdi. Diyanetin kafasına diyoruz. Alıp götürüyoruz yani şimdi.
1: Yıllarca da gidiliyor yani.
2: Yıllarca gidiliyor. Ama şimdi hiçbir şey yok. Rahatlıkla gidebilirsiniz diyebilir
1: yani
2: miyiz?
1: Yani mahremi olursa daha iyi olur. Takma açısından.
2: Diyebilir misiniz? Diyemeyiz. Öyle bir şey diyemeyiz.
0: Allah razı olsun.
2: Ama burada sadece Umre meselesi değil. Buradan İstanbul'a gidemez. 90 kilometreyi geçen bir mesela bir boşluktan geçmesi lazım. Diyelim ki Emir Sultan'dan ben sefere çıkarken iki mezarlığın arasından geçiyorum. 300 metreyi tamamlıyor. Şimdi bana deseler ki senin başladın, başladı. Şimdi oradan 90 kilometreyi saysın. Şimdi 90 kilometreyi geçtiğin zaman umreye değil, bir yere gidemezsin. Kızını bakmaya gidemezsin, oğlunu bakmaya gidemezsin.
0: Evet. Hocam, şimdi bir soru daha var. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp'tan sorularınızı yazabilirsiniz. 0543-224-0108. Ümmü Sübyan var. Bir hocaya gittim, muska yapıyor. Ben de kabul etmedim. Rukiye yaptım. Gene de rahatsız ediyorlar hocam. Ne yapmam gerekiyor?
2: Ümmü Sübyan vardır. Hı hı. Öyle bir şey var. Şimdi nedir ne değildir olarak bilmiyorum ama şimdi ehil bir insana gitsinler. Hı hı. Az önce söylediğim sahtekarın yani numune bulmuş şekli. Ha, kişi emeğinin karşılığını senden isteyebilir ama yani bu tam manasıyla işi ya bir rakam istemiş. Ben şimdi burada yani iki tane sıfır araba rakamını istiyor. Böyle öyle acayip bir şey. Ya dedim nasıl kandırıyorsunuz? Kanıyorsunuz siz. Bize kanmıyorsunuz da bizi 40 yarıyorsunuz. Şöyle miydi, böyle miydi diyorsunuz. Ya zaman gidiyor mu, gitmiyor mu? Ya senin vereceğin ne ki sen 50 bin lira, 100 bin lira
1: kaç kuyu yapar hocam onunla aldığı para? Kaç kuyu açar onu?
2: Kaç kuyu açar? 50 kuyu açar.
0: Selamünaleyküm. Evimizde hoş geldiniz. Aralık ayında 21 günlük umre var mı? Bir de 11 Ağustos'taki umre için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife hediyem var.
2: Evet, Mahmud hocamıza yazdıralım.
1: Alalım.
0: Aralık'ta umremiz var 20 gün.
1: 10 Aralık'ta 20 gün var.
0: Evet. Su kuyusu için yardım etmek istiyorum demişler. Selamünaleyküm. İsmet hocam, Mahmut hocam, Mesut hocama çok selamlar. Saygılarımı sunuyorum.
2: Aleykümselam.
0: Sizleri severek dinliyorum. 16 Ağustos'ta nasip olursa Beytullah'a gidiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Oktay'ımız göndermiş. Aleykümselam. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ederiz efendim. Diğer selamünaleyküm. 6 ise aldım. Halil Elam abimiz yazmış. Allah kabul eylesin.
2: Allah şimdiden kabul eylesin. O zaman bayağı bir düşmüş. Kaç hisseye kaldık?
0: Emir şu anda yazıyor hocam.
2: İşte buradan arada, da duyuralım.
0: Arada devam ediyor şu anda. Ben arada soracağım ona. O yazacak. Evet. 0543 224 0108 bu numaradan sizler de ulaşabilirsiniz. Selamünaleyküm. Hacı'ya yazıldık ama eşim vefat etti, 2 ay oldu. Bana hacılık çıkarsa yalnız gidebilir miyim diye sormuşlar. Aleykümselam. Hacılığa yazılmışlar.
2: O, zannederim hanım.
0: Zannederim evet hocam.
2: Yani erkek sormaz. Erkek doğru. Rahatlıkla gidebilir. Hı-hı. Yani az önce söylediğimiz gibidir. O Diyanet'in fetvasıyla gitsin.
0: Allah kabul etsin inşallah.
2: Amin.
0: Selamünaleyküm. Yayınlar Ülker Savaş. Özür dilerim. Ülker Yavaş, iki su kuyusu hissesi demişler. Aleykümselam.
2: Allah razı olsun.
0: Allah kabul eylesin. Çok selamlar. Teşekkür ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Hisse alabilirsiniz, dahil olabilirsiniz. İnşallah Mevlüt Kandili'nde yapımına başlanacak. Sonra açıldıktan sonra sizlere kim katıldıysa ismen video gönderilecek. Sizler
2: Radyo,
0: de
2: Radyo Nida sayfasından takip edecekler
0: evet.
2: Değil mi?
0: WhatsApp'tan atıyoruz hocam.
2: WhatsApp'tan.
0: Gönderiyoruz. Dahil olabilirsiniz. Şimdi hocam bir eser daha dinleyelim Mesut
2: tabii,
0: hocamızdan.
2: Tabii. Mesut hoca burada.
1: Mesut hocam
0: var mı istek eserimiz
1: hazır.
0: Hocam?
2: Benim aklıma gelmiyor ki hocam daha iyi bilir.
0: Hangi eseri söyleyeceksiniz hocam?
3: Bu ne okuyayım abi? Peygamber Efendimiz'le mi ilgili olsun?
0: Olabilir hocam.
3: Tamam. Efendimiz'e salat selam
2: onun namına
3: getirmemize vesile olsun.
2: Kuyu açacağımıza göre.
3: Açacağımıza göre salat selam olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a.

Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu

0: Mesut hocamızdan dinledik. Allah razı olsun. Sesine sağlık. Şimdi sorularla devam edeceğiz. 0543 224 0108. Hocam bir şey mi söyleyeceksiniz? Buyurun.
1: Yok, soru dedin.
0: Varsa ya, ekleyeceğini söylemek istediğiniz dinleyebiliriz.
1: Sadece şey, reklamlar, umre reklamını ver diyecektim.
0: Reklam yapıyoruz hocam zaten Allah'ın izniyle.
2: Evet.
0: Hocamız burada, siz buradasınız. Mesut hocamız burada. Ofis Allah, yerimiz Allah belli. Olsun. Gelmek isteyen kayıt olur. Umre'ye gider Allah'ın izniyle. Yani bekliyoruz inşallah.
1: 5 Ekim'de 10 Aralık'ta şöyle inşallah bir uçak dolu, uçaklar dolusu gidelim.
0: Allah'ın izniyle.
1: Mesut hocam inşallah oradaki ilahilerle bizi coşturur giderken gelirken.
2: Buradan güzel olur. Burada coşturuyor.
1: Burada da coşturur.
2: Orada,
1: orada da coşturur.
2: Ne yapar bilmem.
0: Hocam şöyle bir soru var. Evet. Bir de umreye gitmek istiyorum, yalnız gidemezsin diyorlar, eşim vefat etti, ne yapabilirim? Bir de eşim şu an hacı olmuş mudur? Çünkü kayıt yaptırdık, geçen sene çıkmış olsaydı bu sene hacıdan gelmiş olacaktık demiş.
2: Allah razı olsun. Şimdi kardeşimizin eşi vefat etmiş, hacca da yazılmış, hac ibadeti onun üzerinde duruyor demektir. Bundan dolayı o kimse hakkında vekil gönderecekler. Hacca vekil gönderecekler ve onun namına hac yapacak.
0: Eşi yapabilir mi onun adına?
2: Yani şimdi giderse. O hac yapma, bir hac vazifesini yapması lazım. Şu
0: sorun.
2: Anda
0: anladım hocam.
2: Eşine de hac farz.
0: Anladım hocam.
2: Bundan dolayı şimdi bakın işin takva cihetini bana soruyorsanız, bir kadının 90 kilometre öbür tarafa geçmesi caiz değildir. Fakat buna Diyanet böyle bir fetva veriyor. Yani yol emniyetinin olması, birkaç kadının bir arada bulunması, efendim orada ihtiyaçlarının giderilmesi halinde gidebilir deniyor. Şimdi burada kardeşlerimiz bizden değil, vicdanlarına danışacaklar, ona göre karar verecekler. Şimdi kardeşimiz hac farzası olduğundan dolayı burada Şafii mezhebine göre gidebilir. Burada gidebilir derken kime göre söylüyorum ben? Bak kendimden söylemiyorum, hı hı. Diyanete göre söylüyorum. Peki eşi vefat etmiş, tabii ki eşine Allah-u Teala niyetine göre sevap verecek ama şu anda hac farzası üzerinde duruyor demektir. Kardeşimizin bir an önce o gittiği zaman vekil, orada bir vekili onun namına hac farzasını yapması elzemdir, lüzumludur.
0: Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Üzerimizde Ayetel Kürsi, Felak, Nas, Nazar ayetleri muska olarak taşımamız doğru mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muska taşımayı yasaklamış. Bu doğru bir hadis mi? Teşekkür ederim demiştir.
2: Muska derken bu ayetler olması hasebiyle, o tabi 7 kat şeye sarılır, lavaboya girilmemesi lazım. Onlara dikkat etmek kaydıyla olabilir.
0: Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Gemlik'ten Meral ben. Benim ablam vefat etti. Avusturya'da cenazesi Malatya'ya geldi. Hatim yaptım. 40 diye yok diyorlar. Annem ilahisi istiyorum. 40'ı yok diye bitişik yazmışlar. Aleykümselam.
2: 7'si, 40'ı, 52'si İslam'da yoktur. Doğru söylemişler. Hatta taziye 3 gündür. Böyle 7 gün. O da gidip cenaze evinden hediye alınması, cenaze evinin masrafa sokulması, yok tebarekeydi, yok efendim 40'ı 52'si seneyi devriyesi, bunlar İslam'da olmayan. Ben 40 gün seni mi bekleyeceğim mezarda? Her oturuşumuzda Rabbena ufirli veli valideyye velil mu'minine, yani durmadan dua ediyoruz. Bırak 40 günü, ben her 5 vakitte evladımdan dua isterim, Müslümanlardan dua isterim. Öyle 40-52'sini bekleyip ondan sonra yok lokmaydı, yok bilmem efendim çerezdi, börekti, çörekti, böyle bir şey yok.
0: 0543 224 0108 bu numaradan sizlerde

0: hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz.
1: Şimdi bir de tabii bana buraya gelirken de telefonla müracaat etti. Derekızlık'tan Semra Hanım. Hı hı. Hocam ben ev almak istiyorum. Ne olur bize dua edin diye. Buradan da Allah en kısa zamanda hem Semra Hanım'a hem de evleri olmayan bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak en kısa zamanda hayırlı yuvalarına kavuşmayı, evlerini çatısının altında oturmayı hem dünyevi hem uhrevi saadet şeklinde ihsan eylesin.
0: Amin. Hocam kızlarım telefondan istek istiyorlar. Üç kız dünkü sohbetleri duyunca günah olduğunu düşünüyorum, yasakladım, yanlış mı düşünüyorum, hakkınızı helal edin demişler.
1: Nasıl anlamadım ben şimdi?
0: Telefondan istek istiyorlar. Buradan bahsediyor zannederim. Mesaj gönderip.
1: Mesajlarda herhangi bir sorun yok. Peki. Ama seste sorun var.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. 0543-224-0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Selamünaleyküm, ben de bir hisse almak istiyorum demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler, evlerimize hoş geldiniz. İki hisse almak istiyorum. Çocuklarım için dua istiyorum. Allah, İsmet hocamızdan, Mahmut hocamızdan ellerinizden öpüyorum demişler.
1: Allah hayırlı, İslamlı, Kur'anlı, edepli evlatlar eylesin.
0: Amin.
1: Buyur hocam, sizden de isteniyor. Mesut hocamdan isteniyor. Evet.
2: Çocuklar için dua istemiş.
0: Bir dua edin hocam.
3: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Amin.
3: Ya Rabbi, ya Rabbi semavati vel ardin, ya Halik ve ya Halika külli şeyin. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul, peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a ümmet eyle ya Rabbi.
1: Amin.
3: Hacer validemiz nasıl ki İsmail aleyhisselam'ı kurtarmak için say yapmışsa, dualar yapmışsa, bizler de aynı şekilde evlatlarımızın kurtulması için ya Rabbi sana yalvarıyoruz. Onların günahlarını affeyle. Amin. Ya Rabbi namaz kılmayanlar varsa namaz kılmanı nasip eyle.
1: Amin.
3: Oruç tutmayanlar varsa oruç tutmalarını nasip eyle. Ya Rabbi.
1: Amin.
3: İslamiyet'i tanımıyorlarsa İslamiyet'i tanımaları nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Evlatlarımızın karşısına hayırlı insanları çıkar ya Rabbi.
1: Amin.
3: Şerlerden ve şerlerden uzak eyle. İlahi ya Rabbi.
1: Amin.
3: Evlatlarımızı, sevdiklerimize, tüm dinleyicilerimizin günahlarını affeyle.
1: Amin.
3: Onları kendine kul, peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a ümmet eyle ya Rabbi.
1: Amin.
3: Ya Rabbi peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ümmeti için, ümmetleri için ve evlatları için nasıl dua etmişse bizler de aynı şekilde dua yapıyoruz. Dergah-ı İzzetinde kabul eyle ya Rabbi.
1: Amin.
3: Ya Rabbi haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizler ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.
1: Amin.
3: Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah tüm büyüklerimiz, evlatlarımız o mübarek seferle Mekke, Medine'ye giderler. Orada kendileri bizzat dua yaparlar. Yaptıkların duayı Cenab-ı Hak dergah-ı izzetinde kabul eder. Onlara da Cenab-ı Hak umre nasip eylesin. Rıza lillahi'l-Fatiha.

0: Allah razı olsun. Devam ediyor program. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sorularınızı yazabilirsiniz. Birazdan göndermiş olduğunuz soruları tekrar İsmet hocamıza ileteceğiz. Şimdi bir annem eseri istendi Mesut hocamızdan. Annem eseri canlı dinleyeceğiz. Bir annem eseri.
1: Evet, canlı canlı.
0: 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Buyurun hocam.
2: Evet, bizim tabii repertuarda bilgisayarda var ama kendimiz burada olduğumuz için
0: canlı okuyun hocam.
2: Canlı canlı okuyacağız.
3: Canlı canlı değil mi?
2: Evet. Kendi efendim şöyle söyleyeyim, 2005 yılında çıkarmış olduğumuz ikinci İlahi kaseti İsmet hocam bu.
1: Maşallah.
2: Evet, ikinci albüm. Orada okumuştuk. Bir arkadaşımızla beraber yaptık. Sözlerini de bestesini de beraber yaptık. Diyor ki gözüme nur, başıma taç.
1: Allah Allah.
2: Senin duan bana ilaç.
1: Allah Allah.
2: Evlat her dem anneye muhtaç. Maşallah. Derdimin dermanı gözümün nuru anam.
1: Maşallah.
2: Anam anam, canım anam. Benim güzel nurlu anam. Ver elini, ver öpeyim. Benim güzel özel anam.
1: Maşallah.
2: Ayağının altı cennet, varlığındır büyük nimet, bitmez bendeki bu hasret, derdimin dermanı gözümün nuru anam. Beni sevginle yaşattın, özüme özünden can kattın, sen benim dünyamı aydınlattın, canımın canı güzel anam, özel anam, tatlı anam,
1: maşallah,
2: nurlu anam. Evet, okuyalım inşallah.
1: Buyur.
2: Ya hocam, şimdi hocam onu da söyleyeyim de ilahiye geçeceğim. Şimdi konserlere falan gidiyoruz ya, illerde, ilçelerde. Ertesi gün gazetede şöyle yazıyor: Mesut Yavaş anaları ağlattı. Bu ilahiyi duyunca. Burada şimdi bak Mahmut hocam da başladı ağlamaya.
1: Evet.
2: Anne deyince başka bir şey değil mi? Biz de buradan bütün annelerin ellerinden öpüyoruz.
1: Mahmut hocamızın annesi bir de yaşıyor. Bizim babamız öleli 30 sene oldu.
2: Ya bir de ya. O var. Biz de
1: babamız öleli 25 seneyi geçti.
2: Allah gani gani rahmet eylesin. Yaşayanlara uzun ömürler diliyoruz.
1: Bütün annelerimizin ellerinden hürmetle hep beraber öpüyoruz.
2: Öpüyoruz, peki. Gözüme nur, başıma taç, senin duan bana ilaç. Gözüme nur, başıma taç, senin duan bana ilaç.

0: Allah razı olsun. Çok teşekkür
1: evet,
0: ediyoruz.
1: Allah razı olsun. Tabii bütün anaları ağlattın, evlatları da yanında. Efendim, coşturdun.
2: Kendisi de ağladı.
1: Kendisi de ağladı.
0: Allah razı olsun.
1: Şimdi anam anam deyince ben de bir kıssa anlatayım.
0: Dinliyoruz hocam.
1: Hem evet. de konumuzla alakalı. Sa'd bin Ubade Hazretleri geldi, dedi ki ya Resulallah, anam vefat etti. Onun namına bir hayır yapmak istiyorum. Ne yapayım? Yani en güzel hayır hangisidir? Efendimiz buyurdu ki su kuyusudur. Sa'd bin Ubade Hazretleri anasının hatırına, hayrına, onun namına Medine-i Münevvere'de bir çeşme yaptırdığı sahih kaynaklarda efendim geçmektedir. Şimdi boşuna ağlamayın. Bizim şu anda anaları ölenler boşuna salya sümük ağlamanın bir anlamı yok. Tabii ki var da bunu bir meyvesi olması lazım. Bütün evlatlara diyoruz ki hadi bizim bu şey dolması lazımdı şimdiye kadar. Bizim bir işimiz gücümüz var, dolmadan da kalkmayacağız buradan. Yani gece yarısı mı olur şey mi olur? Ne kadar oldu bu kaç hisse kaldı?
0: Hocam şu evet. ana kadar 25 hisse var. Yani toplanan.
1: Toplanan 25 hisse daha var, 75 hisse.
0: Evet hocam. 0543.
1: Evlatlar hadi bakayım, salya sümük ağlamanın bir anlamı yok. Ananız babanız hayır bekliyor. Benim abim öyle dedi. Derdi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Ya ölünüzün ağzına taş mı çaktınız derdi. Şimdi onlar sizin hayrınızı, hasenatınızı bekliyor. Peki bir hadis-i şerif daha okuyayım.
0: Hocam
1: isterseniz.
0: Bir soru var, onu sorayım.
1: Hayır, buyurun.
0: Selamünaleyküm hocam. Bizim kenarda birikmiş paramız vardı. Onun zekatını su kuyusu ve cami bağışı, Kur'an bağışı olarak verdik. Doğru mu yaptık? Açıklama yapabilir mi demişler.
1: Şimdi
0: hayırlı programlar.
1: Şimdi camiye olmaz, su kuyusuna olmaz. Efendim Kur'an şey etmesine olmaz. Ancak
3: neden olmaz
1: olur?
3: Hocam? Yani biz tam şöyle.
1: Yani zekat ve fitreler
3: fakirlere olduğu
1: fakirin,
3: için.
1: Fakirin fakir temlik etmesi evet. lazım. Eline geçmesi lazım. Şimdi Kur'an kursu falan. Bunlar sadakayı cariye. Mesela şimdi bir kimse zekatını, sadakasını, fitresini verse de efendim hayır hasanat yapmasa sorumlu olur mu? El cevap, zekatını, sadakasını, fitresini vermekle bu infakını yapmıştır. Peki bizim şu anda yaptığımız infaklar nedir? Bizim şu anda yaptığımız infakla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği müjdelere nail olmaktır. Şimdi mesela şöyle diyelim. Diyelim bir kimse farz namazlarını eda etti. Namazları kılmış mıdır? Kılmıştır. Peki sünnetleri kılmadıysa burada sevaptan mahrumdur. Yani mesela diyelim ki bir insan hem öğlen namazının farzını kıldıktan sonra farzından evvel ve farzından sonra 4 rekat, 4'er rekat aslında Mesut Hocam bu öğlen namazının farzından sonra 2 rekat
4: son sünnet.
1: O 4'tür.
4: Evet.
1: Onun o 4'tür.
4: Çoğu abilerimiz 4 yapanları görürüz
1: zaten
4: camide.
1: 4 yapsınlar yani 2 dakikada bir ekliği versinler.
4: Evet.
1: Doğru. Çünkü neden? Bütün geceyi ibadet veya Kadir gecesinde kılmış gibi sevap kazanılıyor. Şimdi hadis-i şerifin müjdesinde ne var? Hadis-i şerifin müjdesinde de şu var. 4 rekat öğlenden evvel, 4 rekat öğlenden sonra sünnet, nafile kılan kimseye Allah cehennemi haram eder buyuruyor.
4: Tabii.
1: Herkese nasip olmaz bu.
4: Hocam yatsının son sünneti de buraya giriyor değil mi?
1: Yatsı namazının son sünneti de 4 kılınır.
4: Evet.
1: Yani 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat son sünnet. Şimdi ben ikilik kılacağım. Valla paşa gönlüm bilir yani o zaman da bu sevaptan mahrum kalınsın. Şimdi yaptığımız sadakalarımız, şu anda verdiğimiz işte bu sevapları yarın ahirette çok lazım olacak. Yani sevaplar çok lazım olacak. Yarın ahirette geçer akşe altın, gümüş. Efendim mesela şimdi altın indi çıktı. Aynısını çıksın sana ne ya? Efendim dolar döviz çıktı indi. Ya sana ne? Yani demek ki para var. O zaman para varsa bunu hayırlı hasenata. Çünkü yarına çıkmazsan bu senin paralar kime gidecek? Varise gidecek. Varis sen yemediğin parayı varis yiyecek.
4: Kontrol sendeyken
1: ya sen
4: yap hayırını diyorsun.
1: Böyle halk arasındaki tabirle söylüyorum. Kafayı mı yedin ya? Kendi hayrına yolla. Bundan dolayı şu andaki rakam da çok büyük bir rakam değil. 500 rakamı hakikat çok büyük bir rakam değil. Evet kardeşler hadi bakayım. Yoksa biz gece yarısına kadar burada kalmak mecburiyetinde kalacağız. Ya biz 4 kuyuyu birden açtıydık. 5. kuyuya geldiydik. Yok mu bir babayı hepsini birden temizlesin? Evet
0: buyurun. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 543-224-0108 kimin adına katılıyorsanız o ismi yazıyorsunuz.
1: Liste Efendimizin ekleniyor. Namını açıyoruz bu kuyuyu.
0: Evet yani... kuyunun adı o şekilde olacak. Altta katılan kişilerin isimleri de yazılacak. Olacak,
1: evet.
0: Kimin adına katılıyorsanız isimler tek tek yazılıyor. Sonrasında yapım aşamasından bitiş aşamasına kadar size videosu gönderiliyor efendim. Açıldıktan sonra 0543-224-0108 bu numaradan detaylı bilgi alabilirsiniz.
1: Şimdi pazar yerlerinde bir bazı satıcılar tezgahların ortasına çıkar. Bedava, bedava, bedava. Bedava buyurun. Belki hani kimsenin gücü yetmiyor şu anda. Ama biz dolandırıcı 50 kuyu parasını alıp götürebiliyor. Veyahut da adam biriktirmiş bilmem kaç milyon lira. Yok biz polisiz, yok efendim terör örgütlerine katılmışsınız. Şu kadar para getirin.
4: Kandırıyorlar,
1: götürüyor.
4: O paralar güme gidiyor.
1: Paşa paşa veriyor ya. Tabii gidiyor, güme gidiyor. Ya. Paşa paşa götürüyor, eliyle de teslim ediyor. Ondan sonra da aklı başına geliyor. Şimdi burada Allah'ın izniyle bizzat Mevlamızın efendim rızasını, şimdi yarın ahirette Mevlamız öyle buyuracak. Kulum ben acıktım, beni niye doyurmadın? Kulum ben çıplak kaldım, beni niye giydirmedin? Kulum ben hasta oldum, niye gelmedin? Kulum ben susuz kaldım, niye beni susa? Ya Rabbi sen öyle olur musun? Aç olan kulumun yanındaydım ben. Çıplak olan kulumun yanındaydım. Hasta olan kulumun yanındaydım. Efendim susuz olan kulumun, yani onlara yapılan ikram bana yapılmış kabul ediyorum. Bundan daha büyük bir nimet olmaz.
0: Allah evet, razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam bir eser dinleyelim istiyorsanız.
1: Hay buyurun.
0: Siz söylemek istersiniz hocam. Sizden değilse listeden de devam edebiliriz istiyorsanız.
1: Yani şimdi Mesut hocamız da canlı. Şimdi bu çok popüler olan ses sanatçı mı diyorlar, ne diyorlar, hani var ya şeyler. Evet. Onlar böyle canlı söyleyemez ha.
0: Yok.
1: Öyle bir cesaretleri yok.
4: Kasetten playback.
1: Play midir? Bir de sesi kaç kademeden geçirdikten sonra.
4: Evet.
1: Bir de umrelerde inşallah Mesut hocamla beraber neydi bundan evvel Mesut Şim'i dinlediler, şimdi Mesut Yavaş'ı dinleyecekler canlı oralarda bizzat şahit. Şimdi benden ilahi istiyorlar şey hocam.
4: Evet.
1: Siz tabi yok böyle hocalar ilahi söylüyor ya.
4: Evet.
1: Hocam işte bir ilahi söyle, hatta şeyi anlatıyorum, Arafat'ı anlatıyorum.
4: Evet.
1: Hanımefendinin birisi orada oturmuş. Ben Arafat'ın mahiyetini anlatıyorum. O benden ilahi istiyor. Yani hiç dinlememiş. Hiç dinlememiş. Yani Arafat ne? O umurunda değil. O hocam ilahi söylesene. Tabii dedim. İlahi söylerim. Hiç merak etme dedim. Şu şeyi bitireyim ama iyi dinle dedim. Yani sen de bunu iyi dinle. Ben de ilahi okuyacağım dedim. Ondan sonra neyse Arafat'ı bitirdik. İlahiye hazır mısınız dedim. Hazırız dediler. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman allamel Kur'an, halakal insan, allamehul beyan, eşşemsi vel kameri bi husban. Başladım okumaya. Nasıl dedim? Beğendiniz mi? Yani beğenmedik diyebilirler mi Kur'an-ı Kerim? Buyurun.
4: Evet. Tabii. Hepsinin yeri ayrı ama evet. asıl olan tabi o mübarek yerlerde önce ibadet.
1: Evet.
4: Ondan
1: evet.
4: sonra dinlenme anında
1: amenna.
4: Musiki, ilahi, dini, kaside bunlar hocam zaten bizim de hep söyledi. Bu işin içindeyiz biz ama önce diyoruz ki önce Kur'an-ı Kerim gelir.
1: Aman
4: ondan sonra hadisler gelir. Sonra kelam-ı kibar dediğimiz bu ilahi sözleri gelir. Bunlar nedir? Farz ibadetlerin dışında yapılan
1: boş oturacağına.
4: Yani orada boş oturacağına ibadetini de yaptın, tesbihini çektin, zikrini yaptın. Sonra oturup bir köşede ilahi dinleyebilirsin.
1: Veyahut da arabada gidiyorsun.
4: Arabada giderken.
1: Efendim radyonu evet. dahi açtın.
4: İlahi dinleyebilirsin ama namaz vaktinde olmaz bu işler.
1: Evet buyurun.
4: Diyorsunuz.
0: Hangi eseri okuyacaksınız hocam?
4: Ne okuyayım Mehmetciğim?
0: Vallahi hocam bildiğiniz güzel bir eser, sevdiğiniz tamam, eserleriniz hepsi güzel.
4: Hepsi güzel. Peygamber Efendimiz'i diyoruz ya kuyu oradan gittik. Çoktandır okunmadığımız Sevdim Seni Mabuduma.
0: Olabilir evet, hocam.
4: Buyur. Ve bu eseri de 99'daki ilk ilahi kasetine okuduk
1: Allah
4: hocam.
1: Allah Allah.
4: 99 yılı.
1: Maşallah 27 sene, 28 sene.
4: 28 sene önce okumuşuz Mehmetciğim.
1: Doğan 28 yaşında.
4: Maşallah, elhamdülillah.
1: Yani askerliği falan yaptı.
4: Yaptı, bitirdi.
1: Çoluğu çocuğu.
4: Hepsi karıştı, elhamdülillah. Evet. Bu arada bizim tabii bu hizmetteki günlerimiz de ortaya çıkıyor.
1: Allah Allah. Ya, 28 sene diyoruz.
4: Ya ondan öncedeki günler tabii var, elhamdülillah.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1, 103-104.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Kıymetli dinleyenler, program sürüyor 107.3 frekansında. Bir eser daha dinledik. Son bölümdeyiz. Hocam, var mı ekleyeceğini, söylemek istedikleriniz?
1: Evet, Allah razı olsun. Ekleyeceğimiz, söyleyeceğimiz sözlerimiz çoktur. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Üç şey sizle beraber gelecek. İkisi geri dönecek, birisi sizinle beraber kalacak. Dönecek olan nedir? Üç şey gelecek olan nedir? Bir, malınız. İki, eşiniz, dostunuz, çoluğunuz, çocuğunuz. Üç, ameliniz. İkisi geri dönecek, birisi geri kalacak. Bunlardan dönecek olan nedir? Malınız geri dönecek. Evlatlarınız, eşiniz, dostunuz, onlar da geri dönecek. Size kalan amelleriniz olacak. Şimdi Mehmet kardeşimiz daha 30 hisse alındı diye söylüyor. Biz zannettik ki bunu bitireceğiz. Bir kuyu daha bitireceğiz. Şimdi bekliyoruz.
0: Hocam, şöyle çalışanlar vardır. Programdan sonra da yazabilirsiniz. Yani 24 evet. Ağustos'a kadar, Mevlid Kandili'ne kadar dahil edebilirsiniz, dahil olabilirsiniz. Ara ara biz hatırlatacağız zaten sizlere.
1: İnşallah.
0: Katılmak isteyenler katılabilir.
1: Bir program daha yapalım. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani biz böyle umreye gittiğimiz zaman Efendimiz zatın birisine, onun namına hac yapmış. Efendimiz'e de geldi, ya Resulallah, senin namına hac yaptım. Efendimiz onun elinden tuttu, sen benim namıma hac mı yaptın? Evet ya Resulallah. Benim namıma tavaf mı yaptın? Evet ya Resulallah. Benim namıma say mı yaptın? Evet ya Resulallah. İşte şunu mu yaptın, bunu mu yaptın? Sonra ne buyurdu Efendimiz? Aynen böyle ben de senin elinden tutacağım, cennete götüreceğim buyurdular. Bundan dolayı biz umreye gittiğimiz zaman bu hadis-i şerife mebni olarak 5. umremizi veya 6. veya son yapacağımız umreyi bizzat grup olarak, kaç kişiysek, Efendimizin namına yaparız. Ki mesela gittiğimiz zaman mutlaka 100.000 salavat-ı şerife hatmini kardeşlerimizle beraber otururuz, çekeriz, görev veririz ve Efendimizin huzurunda 100.000 salavat-ı şerifenin duasını yaparız. Tabii bunun yanında mesela 70.000 kelime-i tevhid, 100.000 ihlas-ı şerif gittiğimiz zaman onu da kabrimiz için yaparız. Bütün gittiğimiz grupların başında mutlaka 100.000 salavat-ı şerife Peygamber Efendimiz namına, 100.000 ihlas ve 70.000 kelime-i tevhid kabrimize biz okuruz. Niye? İşte bu hadis-i şerifin şumulüne dahil olalım, müjdesini kazanalım. Bundan dolayı biz Efendimizin namına yapıyoruz ya. Daha bundan ötesi mi var yani? Ne diyelim ben size? Ya mutlaka şu anda bizim sesimizi, efendim durumu iyi olan, ya bir gelinliğe veriyorsunuz 100.000 lira para ya, veyahut da bir düğün salonuna veriyorsunuz 1.000.000 lira. O da yani çok böyle lüks olanlar değil, lüks olanlar daha da fazlalaşıyor. Bundan dolayı daha ne diyelim yani?
0: Destek olmak, katılmak isteyenler 0543 evet, 224 0108.
1: Bak, şuradan şuraya gitmeyiz. Hadi tamamlansın şu 70 hisse var şu anda daha. Yani bu peygamberimizin namına açılıyor. Ve Peygamber Efendimiz memnun olacak, hoşnut olacak. Verdiğiniz sizin efendim İsa Aleyhisselam veya diğer peygamberlerimiz zamanında büyük bir ihtimal İsa Aleyhisselam, birisi evlendi, gerdek gecesine girdiler. Bu akşam ölecek damat dedi. Bu gece ölecek. Ama sabahleyin efendim damat sağlam meydana çıktı. Dediler ya, siz bunu ölecek dediniz. Ya ruhullah. Ölmedi. Aa dedi, gelin bakayım. Geldiler. Şöyle yatağın şeyini kaldırdılar. Kara bir yılan. Dedi ki niye sokmadın? Senin bunu sokman lazımdı. O da dedi ki ne zaman hücum etsem, cömert bir adamdı, verdiği sadaka beni engelledi. Şimdi belalarınız mı var kardeşim? Derdiniz mi var kardeşim? Ruhunuzun sıkıntısı mı var kardeşim? Milleti cuşa mı getiriyor? Evet, cuşa getiriyoruz. Aşka getiriyoruz. Bu kuyu açılacak. Eğer siz şey etmezseniz biz destekleyeceğiz. Yine açacağız bu kuyuyu. Bundan dolayı evet bekliyoruz.
0: 0543-224-0108 Mevlid Kandili'nde inşallah Efendimiz adına sizlerin katılımlarıyla su kuyuları açacağız. Sizler de dahil olmak isterseniz vefat etmiş yakınlarınız adına da
1: kendi namınıza
0: da katılabilirsiniz.
1: Çoluğunuzun çocuğunuzun namına.
0: 0543-224-0108 bu numaradan yazabilir ve arayabilirsiniz. Bu arada 22 Ağustos'ta da günübirlik İstanbul turumuz var efendim. Tura evet. Katılmak için de yine evet. Ulaşabilirsiniz. Bir araç dolmak üzere ikinci araç için yerinizi ayırtabilirsiniz efendim.
1: İnşallah.
0: Hedefimiz 5 otobüs gitmek.
1: Yani 5'te az, 10'da az. Değil mi Mesut Hocam?
2: Evet hocam.
1: Yani 5'te az, 10'da az bize. Ne oldu bu milletin üstüne ölü toprağı mı atıldı derler biliyor musun? Halk arasındaki bir tabirdir. Ne oldu size ey cemaati Müslümin?
0: Hocam bu programa sonra devam edelim dilerseniz. Bugünlük burada saat başı itibariyle bitirelim.
1: Evet olur.
0: Mesut hocamızdan son bir eserle veda yapalım.
1: Tabii tabii. Ama yine
0: pazartesi günü tekrar edebiliriz hocam. Uygunsanız.
1: Yok mu arayan soran?
0: Yazan var hocam, devam edecek inşallah.
1: Hadi inşallah. Hadi
0: 0543-224-0108
1: 2-3 babayit bir ara gelin veyahut da fabrikada, atölyede bir araya gelin. 10 hisse, 20 hisse, 50 hisse, 100 hisse.
0: İnşallah hocam.
1: Hadi Allah inşallah. Ben Allah hepinizden razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Yardım yapan, yardım yapmak isteyen, yardım yapmak isteyip de yapamayan bütün kardeşlerimizden Mevlam ebeden razı olsun.
0: Amin. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, veda edeceğiz. Allah razı olsun. 24 Ağustos'a kadar dahil olabilirsiniz, katılabilirsiniz. O tarihe kadar devam edecek. 0543-224-0108 bu numaradan arayabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz dilediğiniz zaman. Şimdi Mesut hocamızla son bir eserle programı noktalayacağız. Hocam hangi eser gelecek?
3: Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Muzaffer Ozak Hazretleri'nin yazmış olduğu Hicaz makamında bir güzel eser var. Ömrüm bitirmiş virane miyim? Aklın yitirmiş divane miyim? İlahisiyle inşallah bugünkü programımızın da kapanışını gerçekleştirmiş oluruz. Sevgi ve muhabbetle kalın inşallah.
0: Allah razı olsun. Bu arada şunu da hatırlatayım. İstanbul turu dedim. Yarın Cuma'dan önce bir dinleyicimize programda Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz. İstek saatinde
3: evet.
0: Ulaşan dinleyicilerimizden birine güneş gözlüğü yarın ki programda hediye edeceğiz Cuma'dan önce. Hatırlatayım. Hocam söz sizde, bu sizin okuyacağınız eserle beraber veda ediyoruz.
3: Vedamızı yapmış olalım. Allah'a emanet ederiz.
0: Allah razı olsun. Buyurun hocam.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat

0: 47, Cihat 37, Müslim zekat 121-123, Nesai zekat 81, İbn-i Mace fiten 18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Evet değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Kabe'den bahsedeceğiz. Kabe'nin mahiyeti nedir? Bulunduğu yerin, alanının ve yakın çevresinin maddi ve manevi bir özelliği var mıdır diye bir soru. Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız inşallah. Evet değerli dinleyiciler, bizim bildiğimiz kadarıyla Kabe'nin kıymeti tevhid akidesinin simgesidir. Geçen de bahsetmiştim. Cenab-ı Hakk'ın birliğinin, yani tevhid akidesinin simgesi, Allah'ın hakiki mabud olduğunun, yani o tek ona ibadet edilmesi gerektiğinin bir belirtisi, bir nişanesi, işareti. Gökteki meleklerin Beytül Mamur, onlar da aynı şekilde bu Beytül Mamur dediğimiz, yani o şeyde, Allah'ın evinde melekler orada ne yapıyor? Tavaf ediyor. İşte bu onların Kabe'sine karşılık yeryüzü sakinleri olan bizler için de ne yapmış? Yapılan ibadet için bir mabet olmasından kaynaklanıyor Kabe. Yani karşı karşıya. Onlar 7. katta ve yeryüzünde. Diğer bir ifadeyle Kabe'nin şerefi, değerli dinleyiciler, fazileti mekanından kaynaklanan fiziki bir unsur değildir. Yani neticede fiziki yapı olarak taştan yapılmıştır. Manevi konumundan kaynaklanan tevhidin simgesi veya metafizik bir üstünlük nişanesi olmasındandır. Yani manevi konumundan dolayı Kabe ne yapıyor? Değer ve fazilet kazanıyor. Şimdi insanı konuşan, düşünen bir varlık olarak tarif ederler. İslam anlayışına güzelce yansıtan bir yaklaşım. Vallahi ben bilirim ki sen ne zararı ne de yararı olmayan bir taşsın. Eğer Resulullah'ın seni öptüğünü görmeseydim seni asla öpmezdim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani Hacerül Esved için. Burada değerli dinleyiciler, işte Kabe ile ilgili başka bazı değerlerin değerlendirilmesi mümkün olsa bile asıl değeri, manevi kıymeti onun Allah'ın evi olması. Mabedi tevhidinin simgesi, uluhiyetinin bir işareti olmasındandır. Yani Allah'ımızın evi. Değerli dinleyiciler, oraya Cenab-ı Hak çağırıyor. Bütün yeryüzündeki o insanları, kullarını çağırıyor. Ne isterseniz ben vereceğim diyor. Üd'ûne estecüb leküm, dua edin. Orada da nerede yaparsın? Ama oradaki dua, mesela Kabe'de yapılan dua 100.000 defa yapılmış gibidir. Biraz sonra bahsedeceğim. Onun için diyoruz ki onun Kabe'ye biz Allah'ın evi olması cihetiyle mabedi, ona ibadet edilecek bir yer. Hatta ne yapıyoruz? Yönümüz kıble, kıblemiz Kabe diyoruz, değil mi? İşte uluhiyetinin nişanesi olmasındandır Kabe'nin kıymeti. Diğer taraftan tabii biz bunu göremeyiz. Görenler var, bilenler var. Yani bilen, biz de bilenlerden aynı şekilde aktarıyoruz. Kabe'nin üstü ta arşa kadar, değerli dinleyiciler, arşa kadar. İşte o göz olması lazım. O gözle, manevi bir gözle bakmak lazım, kalp gözüyle. Altı ise ferşe kadar uzanan bir amud-u nurani. Yani ne demek amud kelimesi olarak? Sütun demek, direk anlamındadır.

Kabe üste ve alta doğru uzanan nurani bir sütun ve direk gibidir değerli dinleyiciler. Kabe. Özlediniz değil mi? Gidenler özlemiştir. Gitmeyenler hasret içinde yanıyorlar, kıvranıyorlar, kıvranıyoruz. 100 defa da gitsek hiç gitmemiş gibi insana ayrı bir feyiz veriyor değerli dinleyiciler. Ayrı bir mesele. Yani amud-u nurani nedir? Nurani bir sütun, bir direk gibidir. Bu nedenle yeryüzünde veya yer altında, hatta uzayda olanlar bile Kabe tarafına dönmekle bu amud-u nuraniye yönelmiş olurlar. İşte Allah'ın emri Kabe tarafına yönelerek namaz kılmaktır değerli dinleyiciler. Şimdi ben biraz bugün Mekke-i Mükerreme'nin faziletlerinden bahsedeceğim. Mekke-i Mükerreme. Her peygamber değerli dinleyiciler aleyhisselam halkı tarafından yalanlandığı zaman, yani böyle kendi dinini, kendi hükümlerini, Cenab-ı Hak'tan aldığı hükümleri anlattıkları zaman, onları da yalanlayan halk, işte yalanladığı zaman aralarından ayrılıp Mekke'ye sığınırlarmış peygamberler, her peygamber. Her bir peygamber aleyhisselam ümmetinden uzaklaştığı zaman Mekke'ye gidermiş. Kabe'de Allah'a ibadet edermiş. Bak, Mekke-i Mükerreme'nin faziletleri bütün peygamberlerden başlıyor. Kabe'de Allah'a ibadet etmek için, yani her bir peygamber aleyhisselam ümmetinden uzaklaştığı zaman Mekke'ye gider, Kabe'de Allah'a ibadet edermiş. İşte Kabe'nin etrafında 300 peygamber metfun. Biliyor muydunuz? Bilenler var tabi, bilmeyenler, yeni duyanlar da olabilir. Kabe'nin etrafında 300 peygamber metfundur. Orada 300 peygamber yatıyor. Cenab-ı Hak oraya manevi bekçi olarak, manevi bir peygamberler, her biri, düşünün, bütün Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar olan bütün gelen insanlar Kabe'ye tavaf ederken, dolayısıyla onları da unutmaması lazım. Kabe'nin etrafında 300 peygamber metfun. Tekrar şöyle bir gittiğimizde size göstereceğiz, umrecilere göstereceğiz. Rükn-i Yemani ve Hacer-ül Esved. Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında 70 peygamber var. 70 peygamber metfundur. Allah Allah. Yani bunları bilmeniz lazım, bilmemiz lazım. Tekrar ediyorum, Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında 70 peygamber metfun. Bunların arasında Hazreti İsmail Aleyhisselam ile annesi Hacer validemiz, onlar, o hatim dediğimiz yer var böyle bir Kabe'nin etrafında, şöyle yapı, biraz insan boyunda yapı var, oraya hatim deniyor. Altın oluk altında metfundurlar. Yani İsmail Aleyhisselam ile annesi Hacer validemiz, ben dün anlatmıştım say meselesinde. İşte Hacer validemiz orada hatimde, altın oluk altında metfun. Bunlar esasında gidecek olanlar not etseler çok iyi olur. Kabe'nin etrafında 300 peygamber, Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında 70 peygamber, İsmail Aleyhisselam'la onun annesi Hacer validemiz de altın oluk altında metfun, yani hatimde. Hazreti Nuh, Hazreti Hud Aleyhisselam ve Şuayb Aleyhisselam Zemzem ile makam arasında metfundurlar. Yani Nuh Aleyhisselam da orada, Hud Aleyhisselam da orada, Şuayb Aleyhisselam. Yani kısacası 500-300 peygamber. Diğer taraftan derdini, yeryüzünde bütün peygamberler, resuller, melekler, yerde ve gökte bulunan Allah'ın salih kulları ve cinlerin ziyaret ettiği tek belde Mekke'dir. Biraz Mekke'nin, Mekke-i Mükerreme'nin faziletinden bahsetmek istiyorum. Yani yeryüzünde bütün peygamberler, bak, 224 bin bir rivayete göre, bir rivayete göre 124 bin peygamber, resuller, yani Allah'ın gönderdiği böyle gönderdiği, vahiyle gönderdiği peygamberler, resuller, melekler, yerde ve gökte bulunan Allah'ın salih kulları, amel salih işleyenler, Rabbimin rızasını kazananlar ve cinlerin ziyaret ettiği tek belde Mekke'dir. Acayip bir şey değil mi? Diğer taraftan değerli dinleyiciler,
Allah Celle Celaluhu yeryüzünde yalnız Mekke'de yapılan bir tek iyiliği, diyelim ki Mekke'de bir tek iyilik yapıyorsun, Mekke'nin neresinde olursan ol, 1000 iyilik olarak kabul ediyor. Ama Kabe'de yaparsan, o harem dairesi dediğimiz orada yaparsan 100.000 iyilik olarak kabul ediyor. Kim Mekke'de bir tek namaz kılsa Allah Celle Celaluhu 100.000 namaz olarak kabul ediyor. Bir tek, tek yani bir rekat namaz kılsa 100.000 rekat olarak kabul ediyor. Acayip bir şey değil mi işte? Ne kadar güzel bir şey. Ticaret, manevi bir ticaret. Dünyada, şu fani dünyada, geçici dünyada ticaret elde ediyoruz. O ticaretlerimiz belki bize hepsi fayda sağlamıyor ama ahiret ticaretinde, çünkü ebedi hayatımız ahirette olacak. İşte o zaman innallaha iştara minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cenneh. Cenab-ı Hak bu ticaret neticesinde karşılığında cenneti verecek. Yani kim Mekke'de bir tek namaz kılsa Celle Celaluhu, yani Allah 100.000 namaz olarak kabul eder. Kim Mekke'de bir gün oruç tutsa, bir gün oruç tuttuk, tutarız inşallah, kılarız inşallah, kılarsınız inşallah, tutarsınız inşallah, Allah Celle Celaluhu tarafından ona 100.000 gün oruç sevabı yazılır. Acayip bir şey değil mi? İşte acayip bir ticaret, ticaretin zirvesi. Kim Mekke'de bir dirhem sadaka verse, mesela bir riyal veriyoruz ya bazen, bir riyal, 100.000 riyal oluyor. Oh, Allahu Ekber. Bir riyal, orada en çok değil, riyal veriyoruz, dağıtıyoruz mesela, orada ihtiyacı olanlar oluyor, temizlikçiler oluyor, özellikle Kabe'nin Kabe'nin etrafında temizlik yapanlar, mescitte olanlar, birer riyal, beşer riyal, yani kalbinizden, ruhunuzdan ne geçiyorsa, bir riyal sadaka verseniz Allah Celle Celaluhu'na 100.000 riyal sadaka gibi sevap yazıyor. 100.000 riyal. Bir riyal ya. Sen o da bir riyal. Esas hiçbir işte değer yok. Bir kıymeti de yok. Ama Rabbim katından o benim için, bana, benim için verildi ya diyor. Al sana 100.000 riyal gibi sevap yazıyor. Kim Mekke'de bir kere Kur'an-ı Kerim hatmetse, bu da çok mühim. Orada Kur'an-ı Kerim'i 20 günlükler inşallah, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için eğer hızlı okuyabiliyorsanız şimdiden başlayın. Yani Kur'an-ı Kerim'i kim hatmederse Mekke'de Allah Celle Celaluhu'na 100.000 hatim sevabı yazıyor. 100.000 hatim. Alın size ticaret, alın size büyük sevap, ne derseniz deyin. Nasıl anlarsanız anlayın. Yani kim Mekke'de bir kere Allahu Teala'yı tesbih etse, Subhanallah dese, Elhamdülillah dese, Allahu Ekber dese, bir kere Subhanallah dese, bir Subhanallah dedik ya, Allah Celle Celaluhu'na Mekke dışında yapılan 100.000 tesbih sevabını yazar. Yani burada 100.000 tane Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, 100.000. Ama orada bir defa dediğinizde, bir defa söylediğinizde 100.000 tesbih sevabını Cenab-ı Hak bize anında yazıyor, yazdırıyor. Acayip bir şey değil mi? Mekke mükerreminin fazileti işte. Diyelim ki harem-i Mekke'de, Mekke'de harem dairesi var Kabe'ye girerken. Her bir hasene ve her bir amel. Ha, bir de bunların zıttını düşün. Bir kere kötülük yapsak, birinin kalbini kırsak, bir kere of diyerek veyahut da biraz öte git falan filan desek 100.000 kötülük oluyor. Bir de onu düşünelim. Aman ha, çok dikkat edin. İşte harem, kulun harem Mekke'de, harem dairesinde yaptığı her bir hasene, güzellik veya her bir iyi amel Mekke dışında yapılan 100.000 iyiliğe karşılıktır. Onun için ne yaparsak orada, yani şu anda gidenler için konuşuyorum tabii, gidenler. Ya Rabbi, biz de burada gidemedik ama sanki oradaymış gibi bize de sevap yaz diyerek o niyetlese sevap da inşallah Cenab-ı Hak yazar. Yazar. Yeter ki niyeti halisenin kerameti vardır. Halis bir niyetle verelim, halis bir niyetle söyleyelim,
halis bir niyetle Cenab-ı Hak sizi niyet etsin, oraya götürsün inşallah. Yani harem dairesinde bir gün geçirmek, diğer beldelerde bir yıl oruç tutmak ve geceleri namaz kılmaktan daha eftaldir. Bir gün harem dairesinde kaldınız, orada ibadet ediyorsunuz, yoruldunuz, yattınız, kalktınız, zemzem içtiniz, tekrar namaz kıldınız, bir günü geçirdiniz. Harem dairesinde bir gün geçirdiyseniz, bir gün, bak bir gün, diğer beldelerde bir yıl oruç tutmak ve geceleri namaz kılmaktan daha eftal. Bir günü ya. Onun için diyoruz ki giderken bunları bilerek gidelim değerli dinleyiciler. Ya işte umreye gitti geldi. Tamam, umreye gitti geldi desinler de içini dolduralım. Bak umre deyince bir parantez açıyoruz. Gitti geldi, geldi işte orada parantez, o iç boşluğu doldurmamız gerekiyor işte bak. Mesela her gün Mekke üzerine 120 rahmet yağdırır Cenab-ı Hak. Yani Kabe'ye. 60'ı rahmeti tavaf edenlere. Yani 120 bin rahmet yağdırıyor ya. Bunun 60'ı, yarısı tavaf edenlere Cenab-ı Hak yazıyor. 40'ını da rahmeti, yani o 40 bininde namaz kılanlara, orada namaz kılanlara oldu 100. Peki hiçbir iş yapmıyorsun, tavaf da yapmıyorsun, namaz da kılmıyorsun, sadece Kabe'ye bakıyorsun. Kabe'nin manzarasına bakıyorsun. Oturdun, abdestlisin, Kabe'yi seyrediyorsun. O anda Kabe, yani seyretsen, seyrettiğin zaman da Cenab-ı Hak 20 bin rahmeti sana defter amalına yazıyor. Çünkü bir saat tefekkür, bir sene ibadet hükmüne geçiyor. O anda düşünüyorsun, Kabe neden yapıldı, niçin yapıldı, nedir, ne değildir, ne kadar bütün insanlar buradan geç. Düşünüyorsun ya bir saat. Kabe'yi şöyle göz gezdiriyorsun, tavaf, yani tavaf yapamıyorsun. Belki de ayakların rahatsızdır. Kendiniz rahatsızsınızdır. Arabanın üstünde şöyle bir Kabe'ye bakıyorsunuz. Cenab-ı Hak 20 bin rahmeti senin üzerine indiriyor. Yani o manzara bakanlara diyor yağar. Onun için hiçbir saniyemiz, hiçbir dakikamız, hiçbir anımız boşa gitmiyor değerli dinleyiciler. Kabe'ye bakmak ibadet. Kabe'ye bakmak ibadet. Ve fakirliğe düşmekten güvencedir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Kim inanarak, tasdik ederek ve sevabını umarak Beytullah'a baksa. İnanıyoruz. Tasdik ediyoruz. Ve sevabını da umuyoruz. O şekilde eğer Beytullah'a, Kabe'ye baksa onun geçmiş ve gelecek tüm günahları affolunur. Ne istersiniz başka? Kıyamet gününde emniyet ve güvence altında haşrolunan zümrelerle beraber haşrolunur o insan. Emniyet ve güvence altında haşrolunan zümrelere dahil olur, beraber olur. Yani kim inanarak, tasdik ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek Beytullah'a baksa, bak tavaf etse demiyor, umre demiyor falan demiyor, sadece Kabe'ye baksa, onun geçmiş ve gelecek tüm günahları affolunur. Allah affeder. O kadar Rabbime çok basit, bize çok zor. Yani ve huvala küllü şeyin kadir, o her şeye kadirdir. Biz aciziz, biz fakiriz, biz aciziz, zeliliz. Ama o hel nedir? Kanidir, zengindir, kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir ve huvala küllü şeyin kadir. Onun için diyoruz ki ne mutlu sizlere ey Allah'ın misafirleri. Yazıldığınız an, pasaportları teslim ettiğiniz an Allah'ın misafirleri oluyorsunuz ve dualarınız kabul oluyor inşallah. Şeksiz şüphesiz kabul olur. Onun için bol bol dua edin. Evlatlarınıza dua edin. Yakınlarınıza dua edin. Annenize, babanıza, kendinizi unutmayın ha. İnsan dua ederken kendini bazen unutuyor. Kendimizi unutmayalım. Kendimize, annemize, babamıza, yavrularımıza, eşimize, dostumuza, sevdiklerimize, kısaca aklımıza, kısa ehli imana, tüm ehli imana dua edeceğiz. Mekke'de 15 mevkide dua kabul olur. Not edin. 15 yerde dua kabul olur. Kabul eder Cenab-ı Hak. Duayı reddetmiyor.
Bunu yani yavaş yavaş gideyim, isterseniz not edin. Mesela Kabe'nin içi. Kim Kabe'nin içine keşke giremezsek giremiyoruz ama burada Cenab-ı Hak ne gibi dua yaparsak Rab kabul ediyor, reddetmiyor. Hacerül Esved, tam Hacerül Esved'in karşısında. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle kabul edin, Hacerül Esved değerli dinleyiciler, yani bizi böyle kameraya alıyoruz. Hep bütün ehli imanı kameraya alıyor. Ya Rabbi senin beytini, Ya Rabbi senin evini, senin Kabe'ni bu kulun ziyaret etmişti. Hani video. Dikkat edin, telefonlar cami, telefonların aklı yok, şuuru yok, zekası yok. Ama düğmesine bastığınız zaman ne yapıyorsunuz? Bütün o kalabalığı, sesi, ondan sonra insanların hal ve hareket, mimikler, mimik hareketler, her şeyini kaydediyor. Ya aklı şuur olmayan bir telefon oraya, ustası oraya onu yerleştir. Cenab-ı Hak o Hacer-i Esved'in ustası, yapımcısı da Rabbim. O telefonun ustası insanlar. İnsanların yaptığı telefon kaydediyor da Hacer-i Esved neden kaydetmesin? İşte Hacer-i Esved bütün insanları bir raşey gibi kaydediyor. İşte bu geldiği, ziyaret ettiği de şahitlik yapıyor. İşte orada da yaptığımız dualar kabul oluyor. Bir, Kabe'nin içi. İki, Hacer-i Esved taşının karşısında. Rüknü Yemani, yine Rüknü Yemani hemen Hacer-i Esved de gelmeden en son hemen arka tarafında, şöyle sol tarafımıza dönüyoruz ya, zaten göstereceğiz orayı. Rükri Yemani, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın hücresinin hatimde yapılan dua. Keşke oraya inşallah girmeye çalışacağız. Hatim dediğimiz yer. Orada iki rekat namaz kılıp dua edersek Cenab-ı Hak dualarımızı kabul ediyor. Ha, en çok da Mültezem. Mültezem. Oraya vardığınızda siz ister istemez, isteseniz de istemeseniz de yüzünüzü yüzünüzü koydunuz Mültezem'e. Ellerinizi yukarı kaldırdınız. Yani ne demek bu Mültezem? Hacer-ül Esved ile Kabe kapısı arası. Oraya yaptığınız ağlayarak, bak orada kesinlikle ağlarsın. Hem de bağıra bağıra herkes duyar. Of, duysun, farkında değilsiniz ki. Öyle bir ağlarsınız ki gözyaşlarınız sel olur. İşte bu Mültezem'de yapılan duayı Cenab-ı Hak reddetmiyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da sağ yanağını koyar, ellerini yukarı kaldırır, dua edermiş. Ha, dua ederken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bütün peygamberlere, evliyalara, asfiyalara niyet ederek, onların niyetiyle dua edelim inşallah. 1. Kabe'nin içi, 2. Hacer-i Esved, 3. Rüknü Yemani, 4. Hatim'de, yani Hazreti İsmail Aleyhisselam'la annesinin yattığı yer. 5. Mültezem. 6. Zemzem kuyusunun kapısında yapılan dua. Safa ile Merve tepelerinde yapılan dua, Safa Merve arası, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın makamı, Mina, El Meş'ar El Haram, Müzdelife, Arafat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş: Rüknü Yemani ile Hacer-ül Esved arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi vardır. Rüknü Yemani ile Hacer-ül Esved arası cennet bahçelerinden bir bahçe, nasıl ki Ravza, Ravza-i Mutahhara öyleyse, her kim makam arkasında iki rekat namaz kılsa, geçmiş ve gelecek tüm günahları affolur. Ne kadar büyük nimetler var değerli dinleyiciler. Yani umrecilerimize buradan büyük bir şeyle, heyecanla gitmemiz açısından bunları anlatıyorum. Rabbim inşallah buralarda yapmayı gerçek bir şekilde yapmayı bizlere nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah Celle Celaluhu'nun kıyamet gününde haşredeceği salih kulların çoğu Mekke halkıymış. Allah onların azabından emin olarak haşrolunacaklardır yani. Çoğu da ekserisi olabilir. Çünkü 300 peygamber orada, Hacer-ül Esved'le Yürük-i İman arasında, ondan sonra Allah'ın evi, yani çok büyük bir nimet değerli dinleyiciler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, kim Mekke'de bir gün hastalansa, hastalanıyoruz bazen ya, burada hastalanmayacağım diyen kimse yok, hastalanıyoruz.
Ama şikayet etmeyecek. Şikayet edersek sevaplar gider. Şikayet etmeyecek. Cenab-ı Hak hastalandığımız zaman Allah Celle Celaluhu ona Mekke dışında yapılan 60 senelik ibadetin sevabını yazar. Yani sen 60 sene Türkiye'de yaşamışsın. Türkiye'de 60 sene ibadet yapmışsın. Her şeyi Allah'ın rızası dairesinde yapmışsın. Cenab-ı Hak sana 60 sene sevap yazmış. Ama bir gün Mekke'de hastalansan Cenab-ı Hak o 60 senelik ibadetin sevabını bir günde sana yazıyor. Demek ki hastalandığımız zaman şikayet etmeyeceğiz. Kim bir saat Mekke sıcağına sabretse, ki sıcaktır bak, Ağustos ayında gidiyoruz, 11 Ağustos'ta gidiyoruz. İnşallah nurlu bir kafileyle yola çıkıyoruz. Kafilemizin içinde çocuklar var, 9 yaşında, 11 yaşında çocuklar var. İnşallah onların şefaatini Cenab-ı Hak bizlere nail eyler. Zümra kızımız 9 yaşında. Said Nuri oğlumuz 11 yaşında. Yani Said Nuri ile Nuri de gidiyor inşallah nasip olursa. Zümra da gidiyor. Abisi Kerem gidiyor. Babası Bayram gidiyor. Madem saydık, annesi Reyhan ablamız gidiyor. Ummu ablamız gidiyor. Yani kısaca şimdi sayamayacağımız kadar hepsini say. O büyük gidenler için buradan ben o küçüklerin annesini babasını söyledim. İşte değerli dinleyiciler, Mekke'de hastalanın demiyoruz. Ama hastalanırsanız, hasta olursanız Mekke dışında yapılan 60 senelik ibadetin sevabını kazanmış olursunuz. Yani hastalığınız bile boşa gitmiyor. Hastalanmamız bile boşa gitmiyor. Kim bir saat Mekke sıcağı sabredersek Cenab-ı Hak onu kıyamet gününe cehennem ateşinden 500 senelik mesafeyle uzaklaştırır. Allah Allah. Yani bir saat Mekke sıcağına sabretsek, bu çok bazen sıcakta kalıyoruz. Hele cuma günleri böyle gölgelik bulmak zor. Aralar, ondan sonra otellerin araları, içi, dışı, üstü, altı, her taraf hınca hınca, iğne atsan yere düşmez. Öyle bir durum değerli dinleyiciler. Yani kim böyle, ne demek istiyor burada? Kim bir saat Mekke sıcağına sabretse onu kıyamet günde Cenab-ı Hak cehennem ateşinden 500 senelik mesafeyle uzaklaştırır ve 200 senelik mesafeyle onu cennete yaklaştırır. Cehennemden uzaklaştırıyor, cennete yaklaştırıyor. Niye? Allah için sabrediyoruz. Allah için. Allah için olan çok büyüktür değerli dinleyiciler. Nefis için değil. Burada her şey Allah için olduğu için Cenab-ı Hak bu kadar sevapları cömert kullanıyor. Cömert. Allah'ın cömertine ne karışıyorsunuz? Karışamayız ki. 500 senelik mesafede uzaklaştırır. 1000 senelik mesafeden de uzaklaştırır. Onu biz Allah bilir. La ya'lemu gaybi illallah. Ne yapıyor? Cennete de yaklaştırır diyor. Kim Mekke, Medine beldeleri. Cenab-ı Hak biz burada gittiğimiz zaman Mekke, Medine beldeleri kötülükleri siliyor, yok ediyor. Mesela körüğün demir pasını sildiği gibi. Yani haberimiz olsun, haberiniz olsun değerli dinleyiciler. Mekke zorluklar üzerinde kurulmuştur. Kim o zorluklara sabretse kıyamet gününde ben onun şahidi ve şefaatçisiyim. Kim Mekke veya Medine'de ölse, ölebiliriz de, kalabiliriz de. Onun için giderken iyi helallaşmak lazım. Herkesle helallaşmak lazım. Yani küs gitmemek lazım. Küs olanlar, kavgalı olanlar barışsınlar, birbirlerine haklarını helal etsinler. Yani gidip de dönmemek de var. Cenab-ı Hak geçen seneler, bundan birkaç sene önce bir abimizi Medine'de bıraktık geldik. Tam Yeşil Kubbe'nin karşısında Cennetül Baki mezarlığını defnettik. Ya böyle hadiseler. Hatta giderken havaalanında hocam dedi ben gelmek istemiyorum dedi. Ben dedi kalmak istiyorum. Mekke'de olur, Medine'de olur. Ama kalmak istiyorum dedi, kaldı. O demek ki o isteği dua hükmüne geçmiş. İşte kim Mekke veya Medine'de ölürse, vefat ederse Allah Celle Celaluhu onu kıyamet gününde azabından emin olarak haşredecek. Ona ne hesap, ne azap, ne de korku var. Ve selametle cennete girecektir. O günde ben de ona şefaatçi olacağım diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Değerli dinleyiciler, anlatmakla bitmez Kabe'nin, Mekke'nin fazileti. Yine
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştu. Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde Mekke mezarlığından 70 bin şehidi haşredecek, hesap görmeden cennete girecekler. Yüzleri dolunay gibi parlayacak. Bu şehitlerden her birisi de 70 bin kişiye şefaat edecek. İnşallah o şefaat edilenler içinde bizler de oluruz. Yani 70 bin şehidi haşredecek. Yüzleri dolunay gibi parlayacak. Bu şehitlerden her birisi de, bak dikkat edin, 70 bin şehit, her bir şehit de 70 bin kişiye şefaat edecek. Peygamberimize soruyorlar, ya Resulallah, bunlar kimlerdir ya Habiballah buyurdular. Bunlar yabancılardır. Yani hac farizasını eda etmek için Mekke'ye gelip orada vefat edenlerdir. Veyahut da umre ibadetini eda etmek için Mekke'ye gelip de orada kalanlardır, vefat edenlerdir. Bir de bu taraftan her gün her namazdan sonra bu bir haberiniz olsun derdini gidenler için konuşuyorum, gidecekler olanlara. Her namazdan sonra cenaze namazı var. Cenaze namazı kılarız. Böyle arabayla akın akın getirirler. 5, 6, 7, 8 sayamazsın bazen. Ama sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı hep, hatta Ramazan'da gece namazı vardı. Ondan teravih namazından sonra bir sürü böyle cenazel olur. Her vakit arkasına mutlaka cenaze namazı kılınır. Onu da kaçırmamak gerekiyor değerli dinleyiciler. Şimdi dikkat edin, 70 bin şehidi Cenab-ı Hak haşredecek. Bu şehitlerden her birisi de 70 bin kişiye şefaat edecek. İnşallah bizler de onların içinde oluruz. İşte ne diyor? Peygamberimize soruyorlar. Ya Resulallah, bunlar kimlerdir? Peygamberimiz de buyurdu ki bunlar yabancılardır, dışarıdan gelenlerdir. Yani hac farizasını veyahut da umre ibadetini eda etmek için Mekke'ye gelip orada vefat edenlerdir. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlar. Ne yapalım? Buradan isterseniz bir güzel eser dinletelim, ondan sonra devam edelim. Bu güzel eser şu anda bizi evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, nerede olursa olsun dinliyorlar ise bu güzel eser onlara gelsin inşallah.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
4: İnşallah değerli dinleyiciler, umremiz beratımız olur. Rabbim bizleri, sizleri, tüm dinleyicilerimizi inşallah en kısa zamanda gitmeyenleri Cenab-ı Hak nasip eylesin. Yani teklif ediyoruz, ısrar ediyoruz. İşte bu anlattıklarımızdan dolayı ısrar ediyoruz. İnşallah hepimizin beratı olur umremiz. Peygamberimiz yine aleyhissalatü vesselam devamlı olarak 70 bin melekler tarafından Kabe etrafı kuşatılmaktadır buyuruyor. 70 bin melek. Boştur burası. Boş değil değerli dinleyiciler. Yani elbette ki insanlar da koruyacak ama Rabbimin evini melekler de koruyor. Melekler değil mi? Hem de 70 bin, belki de sayamayız. Bu 70 bin şeyi, rakamı kesret manasında, daha da fazla mesela, binlerce. Bu da bizim sayamadı, belki daha da fazla olabilir yani, ama melekler tarafından, binlerce melekler tarafından Kabe kuşatılmıştır. Kabe et yani, şu anda Cenab-ı Hak onları, zaten manevi bekçiler var 300 binden ziyade, 300 peygamber var. Aynı zamanda Rüknü Yemani ile Hacı Lesbar arasında 70 peygamber var. Hem peygamberler, ondan sonra salih kullar, evliyalar, asfiyalar, peygamberler, melekler ne yapıyor? Kabe'yi koruyorlar. Cenab-ı Hak onların evini muhafaza altına almış. Peki bu meleklerin görevi nedir? Yani Kabe'yi kuşatmışlar ama başka, sadece öyle duruyorlar mı? Başka hiç vazifeleri yok mu? Olur mu öyle bir şey? O kadar onların öyle güzel vazifeleri var ki değerli dinleyiciler. Bu melekler tavaf edenlerin, ama gerçek manada tavafı, ben tavaf edeyim, İşte şu kadar tavaf ettim, gittim arkadaşlara, ben 5 tane tavaf yaptım, 10 tavaf yaptım. Yani gösteriş için değil, ha gerçek manada ne kadar tavaf yaptığını bir kendi bilecek, bir de Allah bilecek. Yani karşıdakini kıskandırmayacak. Yani o gitti de ben niye gidemedim? Bu sefer gidiyor, o gidiyor. Ben de diyor, sen 5 mi yaptın? Ben de 10 yaptım diyor. Bu sefer gidiyor, sen 10 mu yaptın? Ben de 15. Ya bu ne? Bu şeye giriyor yani. Bu yanlış, yanlış bir tavaf şekli. İşte gerçek manada tavaf edersek, Rabbimin rızasını kazanmak niyetiyle tavaf ettiğimiz zaman, işte o 70 bin melekler var ya, tavaf edenlerin günahlarının affedilmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar, istiğfar ediyorlar, istiğfarda bulunuyorlar. Ve onlara rahmet okurlar, boş durmazlar o melekler, boş durmuyorlar. İşte Peygamberimiz yine aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Her kim yaz mevsiminde sıcak bir günde, Biz de tam sıcak bir günde gidiyoruz. 11 Ağustos'ta. Ağustos sıcak biliyorsunuz. Umrecilerimiz şey yapmasınlar sıcak, ama sevabı da çok ona göre ha. Zahmette rahmet vardır. Ne kadar sıcak olursa Cenab-ı Hak o derece ne yapıyordu bize? Sevap yazıyordu. Sabredersek, zorluklara sabredersek, kim bir saat Mekke sıcağına sabrederse Cenab-ı Hak ne yapıyordu onu kıyamet gününde? Cehennem ateşinden uzaklaştırıyordu. 500 senelik mesafe. Aynı zamanda cennete yaklaştırıyordu. Demek ki yani sıcak olabilir. Tam da sıcak mevsimde gidiyoruz. Olsun. Yani işte her kim yaz mevsiminde sıcak bir günde Kabe'yi tavaf ederse, Beytullah'ın etrafında 7 kere dolansa, yani tavaf etse, her bir dolanması şavt oluyor. 7 şavt bir tavaf oluyor. Her bir tavafta, dolanmada hiçbir kimseye zarar vermeden dolanıyorsa, eziyet etmiyorsa, yani etrafındaki, sağındaki, solundaki hacılarımıza, o tavaf edenlere zarar vermiyorsa, rahatsız etmeden Hacer-ül Esved'e dokunsa ve dokunmuyorsa, uzaktan Bismillah ve Allahu Ekber derse, Allah'ı zikretmekten başka konuşmasa, sadece yani zaten şimdi geçenlerde tam böyle tavaf ediyoruz. Tavaf ederken arkadan bir grup, hocanın bir tanesi dünya kelamı konuşmayın, ha o kadar hoşuma gitti ki, yani Allah'a zikretmek, orada ibadet ediyorsun. Sen işte namaz kılarken insanlarla konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz namaz saatinde. İşte tavaf esnasında da ya bakıyorsun İsmet hocamın kızacağı kadar da var. Self çekmeler, videolar, konuşmalar, ondan sonra gülüşmeler, ondan neler neler. Ya bunları yapmayın Allah aşkına, yapılma. Ama biz ne kadar dersek diyelim. Ama biz götürdüklerimizden mesulüz. Götürdüklerimize deriz ki Allah'ı zikretmekten başka konuşmayın. Allah'ı zikredin. Tavaf esnasında ya tavaftan sonra çıkınca konuşun. Namazda konuşmayın. Namazı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince konuşuyorsunuz zaten. Tavaf esnasında da mümkün mertebe konuşulmaması lazım. İşte Allah'ı zikretmekten başka konuşmasa, o şekilde hareket ederse, onun attığı veya kaldırdığı her bir adım karşılığında Cenab-ı Hak 70 bin sevap yazacak. 70 bin günaha dökülecek. 70 bin dereceye yükselecek. Ya bunlar varken konuşmanın ne alemi var? Şimdi ne yapıyoruz? 30 yaşına gelmişiz, 40 yaşına gelmişiz, 50 yaşına, 60 yaşına gelmişiz. Bir kere umreye gitmişiz. Bu seferde durmadan konuş. Ya konuşma Allah aşkına, konuşma ya, ibadet et. İbadet edelim. Her şey zaten bu memleketinizde konuşuyorsunuz. Her şey konuşuluyor. Ya orada da ibadet edin. Zaten gününüz ne ki ya? Ya 14 gün, ya 15 gün, ya da 20 gün, bilemedim 30 gün. Biraz sabret. Yani 7 kere diyelim ki tavaf ettik. Birinci şaft, ikinci şaft, üçüncü şaft, böyle her bir tavaf dolanmada hiçbir kimseye zarar vermememiz lazım. Vermeyeceğiz. Vermemek gerekir. Aman ha, ittirmeyeceksiniz. Kolunuzda yapanlar var mı? Var. Ama siz yapmayın ya. Bu duyanlar yapmasın. Bizler yapmayalım. Mümkün mertebe saygılı olalım. Onları incitmeden. Bu sefer konuşmadan güzel bir şekilde tavafımızı yapar isek, yapmış yani bizim attığımız ve kaldırdığımız her bir adım karşılığında Cenab-ı Hak ne yazıyormuş değerli dinleyiciler? Ne yazıyor? 70 bin sevap. Ne isterseniz başka? 70 bin günah da dökülüyor başka? Bir de dereceniz de yükseliyor. Dereceniz de yükseliyor. Mesela bir trafikte, cezada polis sizi kırmızı ışıkta yakaladı. Polis hemen ehliyet istiyor. Puan düşüyor. Ceza yazıyor. Ama gerçek size ondan sonra kurallara uydunuz, güzel bir şekilde hareket ettiniz, mükafat alırsınız. Yani şunu demek istiyorum, yani dereceniz de yükselir. İşte bu şekilde tavafımızı yapar isek, her bir tavafta dolanmada hiçbir kimseye zarar vermeden, rahatsız etmeden, Hacer Resved'e de dokunamıyoruz ama karşıdan Bismillahü Allahu Ekber dediğim aynı dokunmuş gibi sevap alıyoruz. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Ya abi, ya Ömer diyor. Sen güçlü kuvvetli birisin. Gidip de diyor insanlara eziyet vererek Hacer Resved'i öpme. O da geriden, çünkü eziyet haramdır diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Geriden Bismillahü Allahu Ekber deriz, avucumuzun içini öper. Ve her bir adımımızın karşılığında ne yapar? Cenab-ı Hak 70 bin sevap yazılıyor. Başka? Günahımız gidiyor. Başka? Derecemiz yükseliyor. 70 bin sevap, 70 bin günah dökülür, 70 bin dereceye de yükseliriz. Başka da ne isteriz? Ne mi isteriz? Tekrar tekrar umreye ve hacca gitmek isteriz. Rabbim sizlere, bizlere, hepimize tekrar tekrar gitmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin, amin, amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.
8: Radyo Nida, Radyo Nida, Nida.
7: Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.
1: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime, onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve Suffe'dekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları.

0: Parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayatın içinde Resulullah.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tedavi olması. Allah Resulü'nün örnek alınacağı alanlardan biri de olduğu tedaviler ve başkasına yaptığı tedavi önerileridir. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, kendisine tedavi uygulaması ve ailesinden ya da ashabından hasta olanlara bunu emretmesi de onun hediyinden, sünnetinden bir kısımdır. Allah Resulü tedavi olmuş, tıbbı ve ilaçları kullanmış ve başkalarını da bizzat tedavi etmiştir. Allah Resulü ümmetini tedavi olmaya yönlendirmiştir. Usame bin Şerik radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü'nün yanındaydım. Bedeviler geldi ve ey Allah'ın Resulü, tedavi olalım mı diye sordular. Allah Resulü, evet ey Allah'ın kulları, tedavi olun. Allah-u Teala tek bir hastalık haricinde tüm hastalıklar için tedavi de yaratmıştır buyurdu. Bedeviler, o tek hastalık da nedir diye sorduklarında ise yaşlılık cevabını verdi. İbn-i Müflih rahmetullahi aleyh der ki, bu Allah'ın hikmetindendir. O, imtihan ettiğinde yardım eder. O, hastalıkla imtihan etmiş, tedaviyle yardımını indirmiştir. Günahla imtihan etmiş, tövbeyle yardımını indirmiştir. Pis, şeytani ruhlarla imtihan etmiş, tertemiz melek gibi ruhlarla yardımını indirmiştir. Haramlarla imtihan etmiş, benzerlerini mübah kılmakla yardımını indirmiştir. İlaç terimi hem bal, kara hurma ve benzerleri gibi görünür ilaçları kapsar, hem de rukye, dua ve Kur'an gibi manevi ilaçları kapsar. Tedavi genel anlamıyla meşrudur. Tedavinin caiz olması hususunda hiç kimse ihtilaf etmemiştir. Sadece bazı aşırı sufiler tedavi olmayı inkar etmişlerdir. Ancak sahih sünnete muhalif olması sebebiyle onların bu görüşlerine itibar edilmez. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh der ki, insanlar tedavinin mübah mı, müstehap mı yoksa vacip mi olduğu hususunda farklı görüşlere sahip oldular. Ancak işin aslı şudur. Tedavinin bir kısmı haram, bir kısmı mekruh, bir kısmı mübah, bir kısmı da müstehaptır. Bazen de eğer hayatta kalmanın tek yolu olarak bir tek tedavi yöntemi belirlenmişse, onu olmak vacip olabilir. O sallallahu aleyhi ve sellem, hastalık ne kadar ağır olursa olsun, tedavinin varlığı noktasında hastaları müjdelemiştir. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Her hastalığın bir ilacı vardır. Hastalığa uygun ilaç kullanıldığında, Allah'ın izniyle o hastalık iyileşir. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün her hastalığın bir ilacı vardır sözünde, hem hastanın hem de doktorun nefsini kuvvetlendirme manası ve bu ilacı aramaya teşvik vardır. Eğer hasta, hastalığını giderecek bir ilacın, tedavinin varlığına inanırsa, kalbi umuda bağlanır ve ümitsizliğin ateşi söner. Kişi, psikolojik olarak güçlü olursa, bu onun hayvani, nefsani ve tabii ruhunun güçlü olmasını sağlar. Bu ruhlar güçlü olursa o kişiyi ayakta tutan ruh da güçlenir ve hastalığı alt edip kovar. Aynı şekilde doktor da o hastalığın bir ilacı, tedavisi olduğunu bilirse o ilacı, tedaviyi araması mümkün olur. Eğer birçok hasta tedavi olmasına rağmen

Ben iyileşmiyor, birçok hastalığında günümüze kadar tedavisi bulunamadı denilirse, şöyle cevap verilir. Bunun sebebi, insanların doğru ilacı ya da ilacın kullanım yöntemini bilmemesidir. Bu durum, hastalığın ilacının bulunmamasını gerektirmez. Allah Resulü'nün şu sözü de buna işaret eder. Allah-u Teala indirdiği her hastalık için bir de şifa indirmiştir. Bunu bilen bilir, bilmeyen de bilmez. Mazri rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü, her hastalığın bir şifası vardır sözüne, birçok hasta tedavi olmasına rağmen iyileşmiyor sözüyle karşı çıkacağı için, bunun sebebinin ilacın olmaması değil de gerçek tedavi yöntemini bilmemek olduğunu beyan ederek bu hususa dikkat çekmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem, uzman tabiplerden yardım alırdı. İmam Malik'in Muvatta adlı eserinde Zeyd bin Eslem'den yapılan rivayete göre, Allah Resulü zamanında bir adam yaralandı ve yara kan topladı. Bu adam, Enmar oğullarından iki kişiyi çağırdı. Bu kişiler adamın yarasına baktılar ve Allah Resulü'nün kendilerine bakarak, ''Hanginiz daha iyi tabipsiniz?'' diye sorduğunu, kendilerininse tıpta hayır var mıdır ey Allah'ın Resulü diye sorduklarını söylemişlerdir. Zeyd de Allah Resulü'nün hastalıkları indiren ilacı da indirmiştir buyurduğunu söylemiştir. Bu hadiste her ilim ve sanatta o alandaki uzmandan yardım almak gerektiğine dair işaret vardır. Çünkü o kişi doğruya daha yakındır. Ancak iş bilmeyen doktorlardan yardım alınmaz. İbn-i Müflih rahmetullahi aleyh der ki, İbn-i Akil El-Funun adlı eserinde şöyle demiştir. İş bilmeyen doktorlar dünyanın vebasıdır. Bir hastayı doğaya bırakmak bu tür doktorlara teslim etmekten daha iyidir. Ashabın sözlerinden çıkan sonuç, uzmanlığı bilinmeyen kişilere tedavi olmanın caiz olmadığı şeklindedir. İş bilmeden doktorluk yapmak nasıl caiz değilse, İşi bilmeyen doktora bu fırsatı vermek de caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendine tedavi uygulaması. Kızı Fatıma'nın yaralandığı vakit kanının durmasını sağlayacak bir şey kullanması da onun izin verdiği tedavi yöntemlerinden biridir. Sehl bin Sad'dan yapılan rivayete göre ona, Allah Resulü'nün Uhud Savaşı'nda yaralanması sorulunca şöyle demiştir. Allah Resulü'nün yüzü yaralandı, dişleri kırıldı ve başında bulunan miğfer parçalandı. Allah Resulü'nün kızı Fatıma radıyallahu anha da akan kanları siliyordu. Ali bin Ebu Talip ise ona kalkanla su döküyordu. Fatıma radıyallahu anha suyun kanı sadece artırdığını görünce bir hasır parçası aldı ve yaktı. Kül haline gelince de yaraya bastı. Böylelikle kan durdu. Yani Fatıma radıyallahu anha kanı yıkamaya devam ediyordu. Ancak su kanamayı arttırıyordu. Bunu görünce bir hasır parçası getirip yaktı ve kül haline getirdi. Sonra da bu külü yaraya bastı ve kan durdu. Allah Resulü de onun yaptığı bu işi takrir etti. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Beradi bitkisinden yapılan hasırın külüyle kan durdu. Bu bitkinin kanın durdurulmasında güçlü bir etkisi vardır. Çünkü bu bitkide güçlü bir kurutuculuk ve az miktarda yakıcılık özelliği vardır. Kurutma özelliği güçlü olan bitkilerin yakıcılık özelliği de güçlü olursa, kanı daha hızlı akıtır ve çeker. Bu kül, tek başına ya da sirkeyle beraber burnu akan birinin burnuna üflenirse, kanama hemen durur. Onun sallallahu aleyhi ve sellem hacamat olması. Humeyd der ki, Enes bin Mali'ye hacamat yapan kişinin bu iş karşılığında kazandığı para sorulunca şöyle cevap verdi. Allah Resulü de hacamat oldu. Onu Ebu Taybe hacamat yaptı. Allah Resulü ona iki sağ buğday verilmesini emretti ve ailesiyle konuştu. Müslümanlar da onun haracını düşürdüler. Allah Resulü de tedavi olduğunuz şeylerin en faziletlisi hacamattır

rahmetullahi aleyh der ki, boynun iki yanından hacamat olmak, eğer kanın fazlalığı ya da bozulması yüzünden veyahut her iki sebebin aynı anda bulunmasından ötürü yapılıyorsa, baş ve baştaki yüz, diş, kulak, göz, burun ve boğaz gibi bölgelerin ağrılarına iyi gelir. Cabir bin Abdullah'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü, bağlarında bulunan bir ağrıdan ötürü oradan hacamat olmuştur. Enes radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre ise, Allah Resulü, ihramlıyken ayağının üstünde bulunan bir ağrıdan ötürü oradan hacamat oldu. İbn Abbas radıyallahu anh der ki, Allah Resulü başında bulunan bir ağrıdan ötürü ihramlıyken oradan hacamat oldu. İbni Buhayne'den yapılan rivayete göre Allah Resulü ihramlıyken Mekke yolunda başının ortasından hacamat oldu. Sünnette sabit olan beş yer şuralardır. Baş, boynun iki yanı, omuzların ortası, baldır ve ayağın üst kısmı. Hacamat yapılacak vakit hakkında da Allah Resulü'nün hem fiilinden hem de sözünden birçok hadis varit olmuştur. Bu hadisler iki kısma ayrılır. Birinci kısım, en uygun hacamat günlerini belirten hadisler. Bu günler kameri takvime göre ayın 17. 19. ve 21. günleri ve haftanın günlerinden pazartesi, salı ve perşembe günleridir. İkinci kısım, bazı günlerde hacamat olmaktan nehyeden hadisler. Bu günler haftanın günlerinden cumartesi, pazar, çarşamba ve cuma günleridir. Alimlerin çoğu bu iki kısmın hadislerinin de zayıf olduğunu ve bu hususta Allah Resulü'nden sahih bir rivayetin varit olmadığını açıkça belirtmişlerdir. İmam Malik rahmetullahi aleyhe cumartesi ve çarşamba günleri hacamat olmak hakkında sorulunca, bunda bir beis yoktur. Benim hacamat olmadığım gün yoktur. Günlerden hiçbirini kerih görmem diye cevap vermiştir. Abdurrahman bin Mehdi der ki, hacamatın vakti hakkında Allah Resulü'nden sahih bir rivayet varit olmamıştır. Ancak Allah Resulü hacamatı emretmiştir. Berzai rahmetullahi aleyh der ki, Ebu Zura'nın belirli bir günde hacamat olmanın mekruh ya da müstehap olması hakkında tek bir hadisi bile sabit kabul ettiğine şahit olmadım. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadislerin hiçbiri sahih değildir. Ancak ilim ehlinden birçok kişi sahabenin bu şekilde amel etmesinden ötürü kameri ayların 17, 19 ve 21. günlerinde hacamat olmayı müstehap kabul etmişlerdir. Ebu Zura rahmetullahi aleyh der ki, bu husustaki en sahih rivayet Enes radıyallahu anh'ın şu sözüdür. Allah Resulü'nün ashabı 17, 19 ve 21. günlerde hacamat olurlardı. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh 17, 19 ve 21. günlerde hacamat olmayla alakalı hadisleri aktardıktan sonra der ki, bu hadisler tabiplerin ittifak ettiği şu hususa muvafıktır. Hacamatı ayın ikinci yarısında ve bir ayı dört parçaya bölecek olursak, üçüncü kısmında yapmak, ayın başında ve sonunda yapmaktan daha faydalıdır. Ancak ihtiyaç duyulduğu için yapılan hacamat, ayın sonu ya da başı olsun, ne vakit yapılırsa yapılsın fayda sağlar. Hallal rahmetullahi aleyh der ki, bana İsmet bin İsam, Hanbel'den rivayetle şöyle dedi. Ebu Abdullah Ahmet bin Hanbel, kanının kendisini rahatsız ettiği her vakit ve anda hacamat olurdu. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin büyüye, sihire karşı tedavi olması. Allah Resulü Ayşe radıyallahu anh'ın da dediği gibi sihire karşı da tedavi olmuştur. Allah Resulüne bir gün büyü yapıldı. Öyle ki hanımlarının yanına varmadığı halde vardığını sanmaya başladı. Daha sonra bir gün veya gece Allah Resulü dua etti, sonra yine dua etti, sonra tekrar dua etti. Sonra da şöyle dedi, ''Ey Ayşe, Allah-u Teala'ya sorduğum sorunun cevabını aldığımı biliyor musun?'' İki kişi, yani melekler iki insan şeklinde bana geldi. Birisi başımın, diğeri ayaklarımın tarafında durdu.

0: Birincisi diğerine ''Ona ne oldu?'' diye sordu. Öbürü de cevap verdi. ''Buna sihir yapılmış.'' Birincisi sordu. ''Ona kim sihir yaptı?'' Öbürü cevap verdi. ''Lebit bin Asam.'' Birincisi sordu. ''Ne içinde?'' Öbürü cevap verdi. ''Tarak ve saçlar bir erkek hurma içinde.'' Birincisi sordu. ''O nerede?'' Öbürü cevap verdi. ''Beni Züreyk'in kuyusu Zervan veya Zi-Ervan içinde, bir taşın altında.'' Birincisi sordu. ''Ne yapmalı?'' Öbürü cevap verdi. ''Kuyunun suyunu boşaltarak onu taşın altından çıkarmalı.'' Allah Resulü ashabından bir grupla beraber mevzu bahis yere gelip büyüyü çıkardı. Sonra da ''Ey Ayşe, vallahi sanki bu kuyunun suyunun rengi kına rengi gibi ve kuyunun etrafındaki hurmalar şeytan başına benziyor.'' dedi. Ben ''Ey Allah'ın Resulü, onu çıkarsaydın ya.'' deyince ''Hayır, Allah-u Teala artık bana afiyet verdi ve ben insanların başına bir kötülük getirmek istemiyorum. Bunun için o büyünün gömülmesini emrettim.'' buyurdu. Yasaklanan çıkarmayla ilk başta olumlu karşılanan çıkarma aynı şey değildir. Olumlu karşılanan çıkarma kendisiyle büyü yapılan hurma zarını çıkarmadır. Yasaklanan çıkarmaysa bu zarın çıkarılıp insanlara gösterilmesidir. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Ayşe radıyallahu anhanın ''Onu çıkarsaydın ya'' sözü çıkarıp insanlara gösterme manasındadır. Allah Resulü ise kendisini bundan uzak tutan şeyi ona haber vermiştir. Ki bu da Müslümanların bu meselede susmayacağı, inkarın gerçekleşeceği, kavminin sihir yapan kişiye gadaplanması ve bu vesileyle şerrin meydana gelmesidir. Ancak artık şifa ve afiyet meydana geldiği için Allah Resulü büyünün gömülmesini emretmiş ve insanlara göstermemiştir. Sihire karşı olan ilaçların en üstünü, Allah Resulü'nden de sahih yollarla sabit olduğu gibi çıkarıp iptal etmektir. Allah Resulü bu hususta Allah'a dua etmiş, bu sayede ona büyünün yeri gösterilmiştir. Allah Resulü de bir tarağa ve erkek hurmaya sarılmış olan büyüyü söylenen yerden çıkarmıştır. Allah Resulü büyüyü çıkarınca ipinden kurtulmuş bir deve gibi üzerindeki kötü haller yok olmuştur. Büyü yapılan kişinin tedavi edileceği en üstün yöntem budur. Bu yöntem, vücutta bulunan pis bir maddeyi kusma yoluyla atmak gibidir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı tedavi yöntemlerinden biri de rukyedir. Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayete göre, Allah Resulü hastalandığı vakit avcunun içine İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak üfler ve elleriyle vücudunu meshederdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü vefat edeceği hastalığa yakalanınca, daha önce onun yaptığı işi ben yaparak, İhlas, Felak ve Nas surelerini ona okur, sonra da ellerini vücuduna sürerdim. Bir rivayet de, bu surelerin bereketini umarak şeklindedir. Yine Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir rivayette şöyle demiştir. Allah Resulü yatağına girdiği zaman avuçlarına İhlas, Felak ve Nas surelerini okur, sonra da ellerini yüzüne ve gücü yettiğince vücudunun diğer kısımlarına sürerdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, hastalandığı vakit bunu ona benim yapmamı emrederdi. Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne rukiye yapmıştır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, bir gün Cebrail aleyhisselam Allah Resulü'nün yanına geldi ve ''Ey Muhammed, hasta mı oldun?'' diye sordu. Allah Resulü ''Evet'' diye cevap verince de, ''Allah'ın adıyla sıkıntı çekmene sebep olan her şey için ve her nefsin kötülüğüne ve hasetçi göze karşı sana rukye yapıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana rukye yapıyorum.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına rukye yapmış ve onlara dua etmiştir. Ayşe radıyallahu anha der ki, bizden biri hastalandığı vakit Allah Resulü sağ eliyle onun vücudunu mesheder, sonra da ''Ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider, şifa ver, sen şafi olansın, senin şifandan başka şifa yoktur, öyle bir şifa ki hiçbir hastalığı ıskalamaz.'' derdi. Müslim'in rivayeti de şu şekildedir. Allah Resulü bir hastanın yanına geldiğinde ona şöyle dua ederdi. ''Ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider, şifa ver, sen şafi olansın. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hastalıktan hiçbir iz bırakmayan bir şifa ver.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eline sıcak çorba dökülen kişiye rukye yapmıştır. Muhammed bin Hatib der ki, ''Bir gün elime çorba döküldü ve yaktı. Bunun üzerine annem, beni Allah Resulü'nün yanına götürdü. Geniş bir alandayken onun yanına geldik. Onun, ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider dediğini ezberledim. Şöyle dediğini de biliyorum. Sen şafi olansın. Senden başka şifa veren yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin'e de rukye yapardı. İbn Abbas radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Hasan ve Hüseyin'e sizi her şeytanın, haşeratın şerrine ve kınayan gözlere karşı Allah'ın tam kelimelerine sığındırırım sözleriyle koruma duası yapar ve İbrahim de İshak ve İsmail için bu korunma duasını yapardı derdi. Allah'ın kelimeleri sözü. Bu sözün Kur'an manasına da Allah'ın isim ve sıfatları manasına da geldiği söylenmiştir. Tam sözü. Allah Resulü'nün Allahu Teala'nın sözlerini kemal tamlıkla vasıflandırmasının sebebi insanların sözlerinde bulunan noksan ve kusurların onun sözünde bulunma ihtimalinin olmamasıdır. Burada tam sözünden maksadın şu olduğu da söylenmiştir. Bu kelimeler sığınan kişiye fayda sağlar, onu afetlerden muhafaza eder ve ona yeterli gelir. Her şeytandan sözü. Hem insi hem de cinni şeytanlar bu sözün altına girer. Haşeratın sözü. Öldürücü bir zehre sahip her hayvan için hadiste geçen hame kelimesi kullanılır. Akrep ve eşek arası gibi sokup da öldürmeyen hayvanlara ise same denir. Kınayan gözler sözü. Başa kötülük getiren nazardır. Bu sözden maksadın delilik ve felç gibi insana acı veren her türlü musibet olduğu da söylenmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem şerefli eliyle hasta olan kişilerin bazı azalarını meshetmiştir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh der ki, Veda haccı yılında Mekke'de yakalandığım şiddetli bir hastalık dolayısıyla Allah Resulü ziyaretime geldi. Ona, ey Allah'ın Resulü, gördüğün gibi çok rahatsızım. Ben zengin bir adamım. Bir kızımdan başka mirasçım da yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtayım mı? Diye sordum. Allah Resulü, hayır dedi. Yarısını dağıtayım mı? Dedim. Yine hayır dedi. Ya üçte birine ne buyurursun? Ey Allah'ın Resulü, diye sordum. Üçte birini dağıt, hatta o bile çok, buyurdu. Sa'd dedi ki, sonra elini alnımın üzerine koydu ve eliyle yüzümü ve karnımı meshetti. Sonra da, Allah'ım, Sa'd'a şifa ver ve onun hicretini tamama erdir, dedi. Onun elinin serinliğini hala hissediyorum. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü sahabeden bazısı için korunma duası yapar, sağ eliyle vücutlarını meshedip, ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider, şifa ver. Sen şafi olansın, senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ki, hiçbir hastalıktan eser kalmasın, derdi. İmam Buhari bu hadis için rukye yapan kişinin sağ eliyle ağrıyan yeri meshetmesi hakkında bab, başlığı altında nakletmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem bayılmayı su serpmeyle tedavi etmiştir. Ayşe radıyallahu anha der ki Allah Resulü'nün hastalığı ilerleyip ağrıları şiddetlenince hastalığını benim evimde geçirmek için diğer hanımlarından izin istedi. Onlar da izin verdi. Allah Resulü ayaklarını yerde sürüye sürüye iki adamın arasında dışarı çıktı. Ayşe radıyallahu anha der ki Allah Resulü onun evine girdikten sonra ağrıları artınca üzerime örtüleri açılmamış yedi kırbadan su dökün. Belki de böylece insanların yanına dönebilirim dedi. Dedi ki Allah Resulü'nü hanımı Hafsa'ya ait olan bir kaba oturttuk ve üzerine bu kırbalardan su dökmeye başladık. Bize devam edin anlamında işaret yapıyordu. Dedi ki ve insanların yanına çıkıp onlara namaz kıldırdı ve hutbe verdi. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, bu hadisin Taberani'ye ait farklı bir rivayetinde farklı kuyulardan şeklinde bir kısım da vardır. Görünüşe göre bu tedavi içindir. Çünkü farklı sahih bir rivayette Allah Resulü belki de böylece insanların yanına çıkıp onlara nasihat ederim buyurmuştur. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, yedinin özelliği ise şudur. Yedi, hem kader hem de şer'i anlamda belirlenmiş bir sayıdır. Allah-u Teala gökleri ve yerleri yedi kat yaratmıştır. Günlerin sayısı yedidir. Allah-u Teala kulları için tavaf, Safa ile Merve arasındaki say ve şeytan taşlama vesaire sayısını yedi olarak belirlemiştir. Yedi sayısının başka sayılarda bulunmayan bir özelliğe sahip olduğu konusunda şüphe yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellem baş ağrısını başına bir şey bağlayarak sakinleştirmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh der ki Allah Resulü bir gün minbere çıktı. Bizimle yaptığı son oturuş buydu. Omuzlarından aşağı kaban gibi uzun bir elbise giymişti ve başına rengi siyaha çalan bir bez parçası sarmıştı. Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra "Ey insanlar, yanıma gelin." buyurdu. Bu sözü duyanlar hemen onun çevresinde toplandı. Sonra da şöyle buyurdu. Bundan sonra ensarın sayısı azalırken diğer insanlarınki artıyor. Muhammed ümmetinin işlerinden birine yönetici olup da başkalarına zarar veya fayda verme imkanı elde edenler, onların iyilik yapanlarını kabul etsin, kötülük yapanlarını ise affetsin. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, yarım baş ağrısının sebebi başta bulunan ince damarlardaki bir maddedir. Bu madde ya burada oluşur ya da oraya başka bir yerden yükselir. Yükseldiğinde ise başın en zayıf olan tarafı bu maddeyi kabul eder. Bu yükselen madde ise ya buharımsı, ya sıcak ya da soğuk bir karışımdır. Bu tür baş ağrısının kendisine has olan özelliği, özellikle de ağrı kanla bağlantılıysa ince damarların atmasıdır. Baş bir bez parçasıyla sarılıp damarların atması engellendiğinde acı diner. Allah Resulü de hastalandığı vakit başını sarardı. Başı sarmak, yarım baş ağrısı ve diğer baş ağrısı çeşitlerine iyi gelir.
1: Hayatın içinde Resulullah.

Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirini yiyor.
2: İmam Gazali Hazretleri.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: Reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: El Habir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El-Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım, Bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: El Azim Celle Celalü Celle Celalü. Pek azametli ve büyük olan. Sen El Azimsin. Büyüklükte benzeri olmayan çok yücesin. Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın. Hiçbir zaman aciz bırakılamayan şeref ve azamet sahibisin. Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük yalnızca sana mahsustur. İzzet ve celalinin gücü sonsuz olan, azameti sınırsız olansın. Tüm kainatın mutlak sahibisin. Azim isminle insan idrakının üzerinde olan, her türlü noksanlığın uzağında bulunansın. Makamların en yücesine sahip olan, alemlerin Rabbisin. Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım, secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına bize lütfunla ve kereminle muamele eyle. Amin.
3: Kalbi yaşatan zikrullah.
4: Zikrullah.
3: Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık, tık tık, tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

Yar yüreğimi dağlar, sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: El Mucib Celle Celalu Celle Celalu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalarımızı arz ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyor ve sohbetimizin feyizli, bereketli olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Aziz dinleyenlerim, En'am suresinin 118 ila 122. ayetlerini bugün sizlerle birlikte müellifimiz merhum Süleyman Çelebi Hazretleri'nin eseri Ruhul Beyan tefsirinden işlemeye gayret edeceğiz. Rabbimiz Teala feyizli ve bereketli kılsın inşallah. Her zaman olduğu gibi size bu ayet-i kerimelerin tilavetini aktarmak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. En'am suresi 118 ila 122. ayetler.

Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Yüce Mevlamızın bizlerden bir salih amel olarak kabul buyurmasını öncelikle niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere

veren muhaddislerin, ümmeti Muhammed'in müşkilatını çözen fukahayı İslam'ın, gönül dünyamızda her biri birer güzel hatıra bırakan Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın, kibar-ı evliyanın ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin müminatın ruhlarına Rabbimiz Teala bizlerden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. En'am suresinin 118. ayetinin mealiyle sohbetimize başlıyoruz. Yüce Mevlamız buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Bu ayeti kerimenin tefsirine müellifimiz Bursevi Hazretleri şu sözlerle başlıyor. Bu ayet, Allah'ın haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını da haram sayan sapıklara uymayı, inkarın neticesini bildirmektedir. Denilmektedir ki, ey müminler, sadece boğazlanırken üzerine Allah'ın adı anılan hayvanlardan yiyiniz. Allah'tan başkasının adı anılan, Allah ile beraber başkasının adı da anılan ya da boğazlanmadan kendiliğinden ölen hayvanların etini yemeyiniz. Çünkü Kur'an ayetlerine inanmak, Allah'ın helal kıldığını helal kabul etmekle ve haram kıldığından uzak durmakla olur. Dolayısıyla sizler Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılan hayvanlardan, bu hayvanların etlerinden yiyin. Bu ilahi ifadeden, bu ilahi karardan, tespitten sonra gelen 119. ayette Yüce Mevlamız yine biz müminlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep nedir? Oysa Allah çaresiz durumda yemek zorunda kaldığınız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Aziz dinleyenlerim, yine bu ayet-i kerimenin tefsirine de müellifimiz ayetteki ilk ifadeye değinerek başlıyor. Üzerine Allah'ın ismi anılarak boğazlanmış olan hayvanları hangi sebeple yemeyesiniz ki demektir. Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh der ki, diyor müellifimiz ve aktarıyor onun görüşünü. Müşrikler üzerine Allah'ın adı anılarak boğazlanan hayvanın etini yemeyi mübah sayarlardı. İhtilaf konusu olan bunun helalliği ya da haramlığı değildi. Asıl ihtilaf, müşriklerin helal saydıkları leş etini müminlerin haram kabul etmeleriyle ortaya çıkıyordu. Hal böyle olunca ayette üzerine Allah'ın adı anılmış olanı yemenin mübahlığından söz edilmesi abes olurdu. Çünkü bu takdirde zaten üzerinde ittifak olan bir hususta tekrar hüküm verilirken, esas ihtilaf konusu olan leşin yenilip yenilmemesi hususuna bir açıklık getirilmemiş olurdu. Onun için onlara 118. ayette şöyle cevap verilmiştir. Yiyin, yani bunun manası yemenizi sadece üzerine Allah'ın adı anılanla sınırlayın demektir. Bu ayetteki niçin yemeyesiniz sözünün manası ise yalnızca sizlere leş yemenin haram kılındığını ifade etmektedir. Ayet-i kerimede geçen size haram kıldığı şeyleri Allah açıklamıştır. Yani size haram kılmadıklarını yine bu suredeki ayetle de açıklamıştır. Ki o ayet En'am suresinin 145. ayetidir ki şöyle buyurmaktadır Rabbimiz. De ki bana vahyolunanda bu sizin haram dediklerinizi yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum.
Bu ayete göre

0: Burada haramlığı sayılanların dışındaki her şey Rabbimiz tarafından insanlara, müminlere helal olarak kalmıştır. Ancak şu ayette belirtilenler bu genel hükmün dışındadırlar diye ifade ediyor müellifimiz ve bize Maide suresinin 3. ayetini aktarıyor. Mevlamız buyuruyor ki, sizlere leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan hayvan, taşla veya tahta ile boğulmuş olan, vurmak suretiyle öldürülmüş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanarak öldürülmüş ve bir canavar tarafından parçalanarak ölmüş olan hayvanlar, eğer henüz canları çıkmadan kesmiş iseniz hariç, bununla birlikte dikili taşlar yani putlar üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi insanı yoldan çıkaran kötü şeylerdir, fısktır buyurulmuştur. Müfessirimiz diyor ki, En'am suresi Mekke'de nazil olmuş. Bu ayet ise, Maide suresinin 3. ayeti ise Medine'de inmiştir. Ayet-i kerimeye devam ediyoruz. Yüce Mevlamız buyuruyor ki, doğrusu kafirlerden birçokları keyiflerine uyarak şer-i şeriften alınan ve vahiy kaynaklı hiçbir bilgiye dayanmadan insanları saptırıyorlar, şaşırtıyorlar. Leşi helal sayma vesair taşkınlıklarıyla insanların nefislerinin arzusuna göre saptırıyorlar. Ve ayet devam ediyor. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları, haktan batıla sapanları, helali bırakıp harama meyledenleri çok iyi bilir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz burada ayet-i kerimeden yola çıkarak işari manada bir takım açıklamalarda bulunmaktadır. Müşriklerin kendi arzularına, heva ve heveslerine uyarak bir takım helal ve haram sayma davranışlarını Rabbimiz Teala böylece zemmettikten sonra müfessirimiz buradan devam ederek ayet ve hadislerden bazı işaretler alarak onları şer-i şerife uygun bir şekilde yorumlamak ise hevaya uymak değil, sırf irfandır. Zira Mesnevi'de şöyle denilmiştir diyor. Ey oğul, Kur'an'ın dış yüzüne bakmakla yetinme. Şeytan da Adem'i yalnızca toprak gördü baktığında. Kur'an'ın zahiri insana benzer. Sureti görünür, canı ise gizlidir onun. Ve şöyle devam ediyor müfessirimiz. İşaret ehlini taklit etmek, dalalet ehlini taklit gibi değildir. Çünkü işaret ehli, işlerini zanna ve tahmine göre değil, bizzat görerek ve kesin bilgiye, yani yakine dayanarak yaparlar. Sonra müellifimiz bize, Behlül Dana rahmetullahi aleyhin şöyle bir hatırasını aktarır. Bir gün Basra sokaklarında dolaşıyordum. Bazı çocukların ceviz ve bademlerle oynadıklarını gördüm. Ben durup onları seyrederken bir çocuk da onlara bakıyor ve ağlıyordu. O vakit şöyle düşündüm ben. Yazık, bu çocuğun elinde de arkadaşlarının oynadıkları şeylerden olsaydı o da onlarla oynardı. Onun için üzülüyor herhalde. Ona, evladım niçin ağlıyorsun? Ben sana ceviz ve badem alırım, onlarla oynarsın dedim. Çocuk başını kaldırıp bana baktı ve şöyle dedi. Ey kıt akıllı adam, biz oyun için yaratılmadık. Ben, peki yavrum söyle bakalım, niçin yaratıldık deyince, çocuk şu cevabı verdi. İlim ve ibadet için yaratıldık. Ben, ağzına sağlık, sen bunu nereden öğrendin deyince şu cevabı verdi. Allah'ın şu buyruğundan öğrendim. Bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mü'minun Suresi 115. ayet. Müellifimiz diyor ki, aynı şekilde ukba ehli, Mevla ehline nispetle heva ehli sayılır. Çünkü Mevla ehli olanlar, dünya ve ahiretle ilgili bütün arzulardan sıyrılmışlardır. Onlar huslat ve ayrılık düşüncesinden geçmişlerdir. Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şeye nazar etmezler onlar. Muhammediye eserinin müellifi Yazıcızade der ki, dergahının bağlıları için her iki alem de bir anlıktır. Huzurunun aşıkları için cennet hurileri üzüntü verir. Allah ahiret ehline dünyayı, dünya ehline de ahireti haram kılmıştır. Ve bunların her ikisini de ehlullah'a haram kılmıştır. Ancak dünyadan açlığını giderecek kadar yiyen ve açığını örtecek kadar giyen dünya ehlinden sayılmaz. Çünkü bunlar beşeriyet icabı zaruri ihtiyaçlardır. İşin aslı bedenin muhafazası için Allah Teala'nın bu konuda izni vardır. Ve Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılanlardan yiyin ayetinin işari yorumu da şöyledir diyor müellifimiz ve şunları açıklıyor. Tabiate göre değil, şer-i şerifin hükmünce yemek yemeniz ve onu Allah'ı zikrederek eritmeniz imanın alametlerindendir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yemeğinizi Allah'ı zikrederek eritiniz buyurduğu aktarılmaktadır. Çünkü gaflet ile ve Allah'ı unutarak günah işlemeye güç elde etmek için yemek, kalbin ölümüne ve cennetten mahrumiyete sebep olur. Bu hadis-i şerif, cehri zikrin meşruiyetine işaret eder. Çünkü cehri zikir ile yemek daha iyi erir. Yine yemekten sonra iki rekat namaz kılmak veya Kur'an'dan 10 ayet okumak hakkında varid olan rivayetler de buna delalet eder. Çünkü yemekten sonra hareket etmek hazmı kolaylaştırır ve yemeğin kana daha çabuk karışmasını sağlar. Böylece beden kuvvet bulur. Bedenen kuvvetlenen mümin de ibadet etmeye güç kazanır. Yemekten sonra ibadette nimete şükür de vardır. Şükür de ya kalben, ya lisanen, ya da azalarla olur diyor müellifimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. Aziz dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeye müellifimiz şu ifadelerle başlıyor. Ey müminler, günahın açığını da gizlisini de bırakın demektir. Burada sıfat mevsufa izafe edilmiştir. Yani açık günahı da gizli günahı da terk edin ey müminler demektir. Burada günahtan maksat, günaha sebep olan şeylerdir ki onlar masiyetlerin tamamıdır. Çünkü masiyetler ya açık ya da gizli olurlar. İster kalbi fiiller olsun, ister azaların fiilleri olsun, açıktan ve gizlice işlenen masiyetler buna dahildir. Azaların fiilleri sözler ve fiiller gibi ortada olan şeylerdir. Kalbi ameller ise bozuk inançlar ve batıl niyetler gibi gizlidir. Müellifimiz diyor ki, hakikatte günahın açığı dünya nimetlerini talep etmektir. Gizlisi ise ahiret nimetlerine meyletmektir. Çünkü her ikisi de kulun Mevlasının huzurundan uzaklaşmasına sebep olur. Sonra bir beyit aktarıyor bize. zahir ve batınını günah kirinden temizle ki Allah'ın sevgili kullarının safında temiz olasın. Ayette geçen günah kazananlar, yani gizli ve açık günah işleyenler, ne olursa olsun dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekeceklerdir. O halde günahın açığından da gizlisinden de kaçınmak gerekir. Ve bir beyit daha aktarıyor: sen inanmasan da herkes biliyor ki ne ekersen bir gün onu biçersin. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz Bursevi Hazretleri burada ayet-i kerime ile alakalı bir takım açıklamalarda bulunuyor ve diyor ki Allah Teala insanı cismani bedeni bakımından, zahiren ve ruhani kalbi bakımından da batinen yarattığı gibi her bir günahın da bir açığını, yani zahirini, bir de gizlisini, yani batın olanı yaratmıştır. Ayette geçen günahın açığını da gizlisini de bırakın ifadesi, şeriatın emrettiklerini yapmak suretiyle tabiatın amellerini meleki, ruhani ahlakla ahlaklandırarak yerilmiş nefsani ahlakı terk ediniz. Gizli olsun, açık olsun, gerek fiili ve gerekse ahlaki davranışlarla günah kazananlar yaptıklarının cezasını ya hemen ya da daha sonra ama mutlaka çekeceklerdir. Hemen çarptırılan ceza şöyledir: tabiatla ilgili her fiil ve sözün bir zulmeti vardır ki kalp aynası onunla paslanır. Kalbi ruhani ahlakın mizacı bozulur ve nefsani zulmani ahlakın mizacı güçlenir. Onunla heva ve hevesler ağır basar, dünya ve şehvetlerinin meyli artar. Hevaya uygun olarak bu hasletlerden her biri ortaya çıktıkça kalbin pası ve kasveti katmerlenir. İşte böylece o kimse Allah Teala'dan perdelenir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur Mutaffifin suresinin 14. ayetinde: hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas olmuştur. Cezaların daha sonraya tehir edilmesi ise şöyledir: bu maniler ve perdeler kulu Allah'tan ayırır, perdelenmiş olarak devamlı ve ebedi cehennem azabında muazzep olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: hayır, doğrusu o gün onlar Rablerinden perdelenmişlerdir. Mutaffifin suresi 15. ayet. Tevilatun Necmiye'de işte böyle geçmektedir diye ekliyor müellifimiz. Sonra şöyle devam ediyor: bil ki asiler ilahi irade karşısında tehlikededirler. Hatta itaatkarlar bile sonlarının nasıl olacağını bilmezler. Ey günah işleyen kimse, aldanma. Çünkü Allah'ın inayeti her asiye ulaşmaz. Sen Allah'ın affetmeyi murad ettiği kişilerden olup olmadığını bilemezsin. İşin başında bil ki affolunanlar pek azdır. Ve müellifimiz işte şu sözlerle bitiriyor: eğer ruhunu imanla teslim edersen, bil ki öldüğün gün senin en mutlu, en sevinçli günündür. Allah'tan affını ve bağışlamasını niyaz ederiz. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizde En'am suresinin 121. ayetine. Yüce Rabbimiz En'am suresinin 121. ayetinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. Müfessirimiz diyor ki, ayet-i kerimede geçen, kesilirken üzerine kasten Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyiniz ifadesi, unutan, unutma halinde mükellef değildir. Allah'ın zikri her müminin kalbindedir. Kasten besmeleyi terk eden kimse ise sanki kalbinde olanı reddetmiş gibi olur ve onun kestiği artık leş hükmüne döner. Çünkü hayvanı boğazlarken Allah'ın adı anılmamıştır. Allah Teala'dan başkası adına boğazlanan da aynı hükme tabidir. Ayette geçen çünkü o, yani üzerine Allah'ın adı anılmaksızın boğazlanan hayvanın etinden yemek ya da kasten besmeleyi terk etmek fasıklıktır. Helal olanları bırakıp helal olmayanlara sapmaktır. İmam-ı Azam'a göre kasten besmele çekilmeyen bir hayvanın etinden yemek helal olmaz. Müşrikler müminlerle tartışıyorlar ve kendi boğazladıklarınızı yiyorsunuz da Allah'ın öldürdüklerini niçin yemiyorsunuz diyorlardı. Allah Teala işte bu ayeti indirdi ve genel bir cevap verdi. Haramlığı hepsini içine alan bir vasfa, yani Allah'ın adının anılmamasına bağladı. Ayette geçen şeytanlar, yani iblis ve askerleri, müşrik dostlarına sizinle, ey müminler, leşi helal saymanız için şeytani vesveselerle mücadele etmeleri için fısıldaşıp dururlar. Vesvese ve telkinde bulunurlar denilmektedir. Burada geçen ayet-i kerimedeki vahiy kelimesi gizlice bir manayı kalbe ilka etmek demektir. Yine ayette geçen eğer, yani haramı helal saymak hususunda siz onlara uyarsanız ve batıl işlerinde onlara yardım ederseniz, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. Allah'a itaati terk edip başkalarına itaat eden ve dinde ona tabi olan kimse de onu Allah'a ortak koşmuş, hatta onu yüce Allah'a tercih etmiş olur. Müellifimiz burada şu bilgilere yer veriyor. Yemeklerinizi ancak Allah'ın emriyle, onun zikri üzere ve onu talep için yiyiniz ki, yemeğin zulmeti ve şehveti zikrin nuru ile def edilmiş olsun. Çünkü yemeğin zulmet ve şehveti insanı fıska götürür. Fısk, ruhani alemin nurlu ikliminden çıkıp nefsani isteklerin zulmetine girmektir. Bir hadis-i şerifte Allah'ın adı anılmayan yemeği şeytan mübah sayar buyurulmuştur. Çünkü yemeğe başlandığı halde besmele çekilmemiştir. Yemeğe kimse başlamadan şeytan onu kendisi için mübah sayma imkanı bulamaz. Burada şu işari mana vardır diyor müellifimiz ve devam ediyor. Yemeğe başlarken bir kişi besmele çekse bu yiyenlerin tamamı için yeterli ve geçerlidir. Yemeğe başlarken besmeleyi unutanın onu hatırladığı vakit Bismillahi evvelehu ve ahirahu, yani Allah'ın adıyla başında da sonunda da der. Böyle söylerse önceki hatasını telafi etmiş olur. Abdeste ise durum böyle değildir. Onda besmeleyi hatırladığı yerde söylenmesi istenilmemiştir. Abdestin başlangıcında besmele çekmek sünnettir. Eğer insan abdest alırken başta besmeleyi unutur da ortalarda bir yerde hatırlayıp söylerse bu, abdestin başlangıcında söylenmesi sünnet olan besmelenin yerine geçmez. Çünkü abdestin tamamı yemek yemenin aksine bir tek ameldir. Yemekte ise her bir lokma kendi başına bir yiyecektir. Bir adam yemek yerken besmele çekmemişti. Bir lokma yiyeceği kalmıştı ki besmeleyi hatırladı ve Bismillahi evvelehu ve ahirehu dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu görünce tebessüm etti ve şöyle buyurdu. Şeytan da onunla beraber yiyordu. Ancak o Allah'ın adını anınca şeytan bütün yediklerini çıkardı. Müfessirimiz diyor ki Akamul Mercan adlı eserde şöyle denilmiştir. Yenilip içilen, giyilen veya herhangi bir suretle kendisinden faydalanılan bir şeye besmele ile başlanmazsa sahibiyle birlikte şeytanın onda tasarrufu olur. Sahibiyle birlikte onu kullanır. Salebe bin Süheyl şöyle demiştir. Sahurda içmek için kendime bir içecek hazırlayıp koymuştum. Sahura kalktığımda bir de baktım ki hazırladığım içecek yerinde yok. Sonra başka bir gün içecek hazırlayıp koydum ve üzerine Yasin suresini okudum. Sahura kalktığımda hazırladığım yiyecek yerli yerinde duruyordu. Bir de baktım ki kör bir şeytan evin etrafında dolaşıp duruyor. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Şeytan çok iyi hisseden ve her şeyi yiyip bitiren, yalayan bir varlıktır. Kendinizi ondan koruyunuz. Kim elinde iğrenç bir yağ kokusu olduğu halde uyur da, başına bir şey gelirse, başkasını değil kendisini suçlasın. İşaret ehlinden bir sufi şöyle demiştir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan boğazlanan bir şeyi yemek haram kılınmıştır. Çünkü arif Allah'ın sevgili kuludur. Seven ise sevdiğinin adını anmadan bir hayvanı boğazlamaz, yiyemez, içemez, giyemez, döşeyemez ve hiçbir şey yapamaz. Görmez misin ki Yakub aleyhisselam her halükarda daima Yusuf, Yusuf derdi. Bir hayvanı boğazlarken Allah'ın adını anmanın vacip kılınması, can verme anının çok şiddetli olmasındandır. Allah Teala'nın ismini zikretmek ise her şeyden daha tatlıdır. Bu sebeple boğazlanan hayvan üzerine Bismillah demekle emrolunduk ki, boğazlanan hayvan ölüm anında onu işitsin de, Allah isminin bereketiyle can vermenin acısı şiddetlenmesin. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olanlarınıza La ilahe illallah demelerini telkin ediniz. Bu can verme anındaki acıları kolaylaştırır. Yaşatmak ve öldürmek Allah'ın tasarrufunda olduğu için ondan başkası adına hayvan kesmek caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinler için ve cinler adına boğazlanan hayvanın etini yemeyi de yasaklamıştır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Yüce Rabbimiz En'am suresinin 122. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir. Müellifimiz diyor ki, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilmiştir. Bir gün Ebu Cehil namaz kılmakta olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine işkembe attı. O sırada elinde yayı ile avdan dönen Hazreti Hamza'ya Ebu Cehil'in yaptıkları haber verildi. O zaman Hamza henüz iman etmemişti. Ebu Cehil ile karşılaştığında hiddetle elindeki yayı onun kafasına vurdu. Ebu Cehil kendini savunarak, görmüyor musun? Onun getirdiği şey bizi akılsız yerine koyuyor, ilahlarımıza hakaret ediyor dedi. Hazreti Hamza şöyle cevap verdi. gerçekten de insanların en akılsızları sizsiniz. Allah'ı bırakıp taşlara, putlara kulluk ediyorsunuz. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Muhammed onun kulu ve Resulüdür. İşte bu ayet bu hadise üzerine nazil olmuştur. Ayet-i Kerime'de geçen ölü iken kendisini dirilttiğimiz, yani ey müminler, siz de daha önce müşrikler gibiydiniz. Henüz iman etmediği vakit ölü hükmünde olanı dirilttik, ona hayat verdik. Buna bağlı olarak idrak ve hareket etme gücü ve kabiliyetini verdik. Ve bununla birlikte dışarıdan kendisine insanlar arasında onlardan gelebilecek tehlikelerden emin olarak sayesinde yürüyebileceği büyük bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu? İlk temsil Hazreti Hamza radıyallahu anh gibi Allah'ın hidayete erdirdiği kimseler içindir. Onları dalalet bataklığından kurtarmış, kendilerine hüccet ve delillerin nurunu vermiştir. Onlar bu nurla eşyanın hakikatini düşünür, hakkı ve batılı, haklıyı ve haksızı birbirinden ayırt ederler. İkinci temsil ise Ebu Cehil ve onun meşrebinde olanlar gibi dalalet bataklığına saplanıp ondan asla kurtulamayanlar içindir. İşte müminlere iman süslendiği gibi kafirlere de yaptıkları, yapmaya devam ettikleri çeşit çeşit küfür ve isyanlar, Allah Teala tarafından yaratılması yoluyla ya da şeytan tarafından vesvese yoluyla böyle süslü gösterilmiştir. Bu süslü gösterme sebebiyle onlar küfür ve dalaletin karanlıklarında kalmışlar, iman ve hidayetin nuruna ulaşamamışlardır. Hakikat erbabı şöyle demişlerdir: ölüm nefsin arzularına uymakla, hayat ise hakkın muhabbetiyle gerçekleşir. Yine ölüm bilgisizlikle, hayat ise marifet iledir. Marifet hayatı ile beşeri hayat arasında fark vardır. Avam beşeri hayat ile diridirler, fakat beden kalıbının kabrinde ölü gibidirler. Mecazi varlığının karanlıklarından çıkması imkansızdır. Havas ise marifet hayatı ile diridir. Beşeri hayat marifet hayatının aksine her can ölümü tadacaktır ayeti mucibince zeval bulur. Marifet hayatı ise ona hoş bir hayat yaşatırız ayetiyle mümin iki cihanda diridir hadisinde belirtildiği üzere son bulmaz. Bir beyitte sen birinin canı isen o asla ölmez. Ne güzel candır ki cananı sevsin. Burada müellifimiz hafızdan şu beyti aktarıyor bizlere: gönlü aşkla diri olan asla ölmez. Biz de aşığız. Şu halde alem defterinde ebediliğimiz kayıtlıdır. Müellifimiz diyor ki Şah Kirmani bu ayeti okudu ve şöyle dedi: bu ayetin belirtisi üçtür. Halktan uzlet etmek, hakka davet, dil ve kalple zikre devam. Ardından bununla ilgili şu şiiri okudu: İnsanlarla fazla oturup kalkma, tamamen sen hakka yönel, gönül zevkinden ve dil zikrinden gafil olma. Böylece iki cihanda da ebediyen diri kalırsın. Bil ki ölmeyen ve ebediyen ölmeyecek olan hakiki diri Allah Teala'dır. Allah'tan gayrısı ölü hükmündedir. Çünkü onlar henüz yaratılmadan önce yoklukta birer ölüydüler. Ecelleri geldiğinde tekrar öleceklerdir. Abdülvahid bin Zeyd rahmetullahi aleyhin şöyle dediği hikaye olunur: bir gün Beytül Makdis'e, yani Kudüs'e gitmek için yola çıktım. Yolda kayboldum. Bir süre sonra baktım ki bir kadın bana doğru geliyor. Ona "Ey kimsesiz kadın, sen de mi yolunu şaşırdın?" dedim. Bana şöyle cevap verdi: "Onu tanıyan kimsesiz olur mu? Onu seven yolunu şaşırır mı?" Sonra şöyle dedi bana: "Bastonumun ucundan tut ve önümden yürü." Bastonundan tuttum ve önünden 6 adım kadar yürüdüm. Bir de baktım ki Beytül Makdis'e gelmişiz. Gözlerimi ovaladım. Evet, gerçekten Beytül Makdis'teydik. "Herhalde bir yanlışım var," dedim. Kadın bana şöyle dedi: "Ey adam, senin yol yürüyüşün zahitlerin seyridir. Benimki ise ariflerin seyri. Zahitler yürüyerek seyrederler. Arif ise uçar, tayr eder. Hiç yürüyen uçana yetişebilir mi?" dedi ve gözden kayboldu. Bundan sonra onu bir daha göremedim. Bu hikayeden anlaşılıyor ki ariflere mahsus bir nur vardır. Onunla diledikleri yere yürüyüp gidebilirler, diyor müellifimiz. Cahil ise şaşkınlık vadisinde kalır. Allah'ın tevfiki ve hidayeti olmadan yol bulamaz. Gözü gören ile görmeyen bir olmadığı gibi, cehalet ve ilimleri, ister şeriat, ister tarikat, ister marifet, isterse hakikat mertebesinde olsun, alimle cahil de bir olmaz. Allah Teala söz ehlini birbirin...
1: Bursa ve çevresi için yatsı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El-Mukit Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El-Mukit'sin. Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukit isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukit isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım! Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üsidi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve eşimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilirim. Zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

Er-Rakib Celle Celalu Celle Celalu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Es-Semi'u Celle Celalu Celle Celalu. Her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin. Her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin. Elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun, salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Bu programımızda inşallah Allah-u Teala'nın rahmetinden umulan nedir? Bunu anlatmaya, aktarmaya ve anlamaya çalışacağız inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu merhametini 100 parçaya ayırdı. 99 parçasını kendi nezdinde bıraktı. Bir tanesini de yeryüzüne indirdi. Mahlukat bu bir parça ile birbirine merhamet eder. Hatta öyle ki bir at yavrusunu emzirirken ona deyip de incitmesin diye bacağını kaldırır. Af Arabi Hasan'dan, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki, şanı yüce olan Allah-u Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan bir tanesini dünyadaki varlıklara vermiştir. Bu bir rahmet onlara ecellerine kadar yeter. Allah Celle Celaluhu kıyamet günü bu bir rahmeti alıp diğer 99 rahmete ekleyecek ve dostları ve kendisine itaat edenler için onu 100'e tamamlayacaktır. Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın kullarına olan merhametini beyan buyurmuşlar. Ta ki kullar Allah-u Teala'nın kendilerine ikram etmiş olduğu rahmetine hamdü senada bulunsunlar. Ona şükretsinler ve salih ameller işlesinler. Zira Allah-u Teala'nın rahmetini uman, onun rahmetine nail olmak için gereken gayreti gösterir. İşlemesi lüzumlu salih amelleri işler. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik eden, salih ameller işleyenlere yakındır. Artık kim ki Rabbine kavuşmayı umuyor, arzu ediyorsa salih, iyi, güzel bir amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi ortak tutmasın. Kehf suresi 110. Yine benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Araf suresi 156. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır demek, benim rahmetim her bir şeye isabet eder. Her bir şeyin benim rahmetimden nasibi vardır demektir buyruluyor. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor, benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır ayeti nazil olduğu zaman İblis aleyhillâne umutlanarak şöyle dedi, ben de eşyadan bir şeyim. Bu ayet mucibince Allah'ın rahmetinden benim de nasibim olur. Aynı düşünce ile Yahudiler de Hristiyanlar da umutlandılar. Fakat ayetin devamı olan, ben o rahmeti küfürden, günahtan sakınanlara, zekatı verenlere ve bizim ayetlerimize iman edenlere vereceğim kavli gelince iblis Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidini kesti. Yahudilerle Hristiyanlar ise şöyle dediler, bizler şirkten sakınıyor, zekat veriyor ve Allah'ın ayetlerine iman ediyoruz. Bunun üzerine şanı yüce olan Allah-u Teala'nın Rabbimizin şu ayeti nazil oldu. Benim rahmetime nail olanlar ellerindeki Tevrat ile İncil'de ismini ve vasıflarını yazılı bulacakları Ümmi Nebi olan Resul'e tabi olanlardır.
Araf suresi 157. Bu ayet gelince Yahudilerle Hristiyanlar da Allah-u Teala'nın rahmetinden ümitlerini kestiler. Çünkü onlar Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'i ve Kur'an'a inanmıyorlardı. Böylece rahmet hasaten müminlere kaldı. O halde her bir mümin kendisine iman nasip ettiği ve ismini müminler topluluğuna dahil eylediği için şanı yüce olan Allah-u Teala'ya hamd etmeli ve Rabbinden günahlarını bağışlamasını istemelidir. Nitekim anlatıldığına göre Muaz oğlu Yahya Razi şöyle buyuruyor: İlahi, bize bir rahmet indirdin ve bu bir rahmetle İslamlık nimetini ikram ettin. 100 rahmetini birden verdiğin zaman senin mağfiretini nasıl ummayalım? Yine Yahya Razi'nin bir yakarışında şöyle dediği anlatılıyor: İlahi, eğer senin sevabın itaatkârlara, rahmetin günahkârlara ise, ben de her ne kadar itaatkâr değilsem de yine de senin sevabını umuyorum. Ben günahkârlardanım, o halde rahmetini bekliyorum. Şu yakarış da yine onundur: İlahi, cenneti yarattın ve dostlarına zevk-i sefa yeri yaptın. İmansızları ise ondan mahrum ettin. Melekleri de cennete muhtaç olmayacak bir yaratılışta yarattın. Sen ise ondan ebediyen müstağnisin. Eğer onu bize vermezsen kime kalacak ya Rabbi? Ebu Said Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular: Hayatında asla bir hayır işlememiş bir şahıs cennete girdi. Bu şöyle oldu: ölümü yaklaştığı zaman yakınlarına demişti ki, ben ölünce cesedimi ateşte yakın, sonra küllerimi döverek toz haline getirin, daha sonra da yarımı denize, diğer yarımı da toprağa dökün. Adam ölünce öyle yaptılar. Sonra şanı yüce olan Allah-u Teala deniz ile toprağa emretti. Onun küllerini toplayıp bir araya getirdiler. Allah Celle Celaluhu kulunun zamirini bildiği halde yine de kendisine sordu: İşlediğin bu şeye seni hangi sebep sürükledi? Adam cevap verdi: Senin korkun ya Rabbi. Allah-u Teala da bunun için onu bağışladı. Sahabeden biri anlatıyor. Bir defasında biz gülüşüp duruyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu halimize müttali oldu ve gülüyor musunuz? Halbuki cehennem arkanızdadır. Vallahi ben sizi güler görmüyorum dedi ve sonra dönüp gitti. Onun bu sözü üzerine sanki tepemize taş düşmüşe döndük. Fakat kısa bir müddet sonra geri dönüp geldi ve şöyle dedi: Bana Cebrail aleyhisselam gelerek dedi ki, şanı yüce olan Allah sana hitaben şöyle buyuruyor: Benim kullarıma rahmetimden niçin ümit kestirirsin? Kullarıma haber ver ki, hakikaten ben, evet ben çok affedici, çok merhametliyim. Böyle olmakla beraber azabım da elemli, azabın ta kendisidir. Hicr suresi 49-50. Amir İbni As radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlattılar: Affetme hususunda kulun günahı Allah-u Teala'ya büyük gelmez. İşlenen günah ne derece büyük olursa olsun Allah Celle Celaluhu dilerse onu affedebilir. Nitekim sizden önceki kavimlerden birinde bir adam vardı. Efendimiz anlatıyor. Bu adam 99 kişiyi öldürmüştü. Sonra tevbe etmek isteyerek bir rahibe gitti. Kendisinin 99 kişiyi öldürdüğünü, tevbe etse bunun makbul olup olmayacağını sordu. Rahip ona çok büyük günah işlemiş olduğunu, tevbesinin makbul olmayacağını ifade etti. Bunun üzerine ayağı sıçrayan adam rahibi de öldürdü. Böylece öldürdüğü kimselerin sayısı 100'e çıktı. Adam oradan başka bir rahibe gitti. Yine kendisinin 100 kişiyi öldürmüş olduğunu, tevbe etse kabul olunup olunmayacağını sordu. Rahip ona şu cevabı verdi: Çok büyük günah işlemişsin, bilmiyorum. Fakat şu ileride iki köy vardır. Birisinin adı Busri,
diğerinin adı Kefre'dir. Birinci köyün ahalisi cennet ehlinin amelleriyle amel ederler. Orada başkaları iyileşmez. İkinci köyün ahalisi cehennemliklerin işlediği amelleri işlerler. Orada da onlardan başkası iyileşmez. Eğer sen birinci köye

iki köy arasını ölçünüz. Hangisine daha yakınsa o köyün ahalisindendir demektir. Ölçtüler, ahalisini güzel ahlaklı kişilerin teşkil ettiği o birinci köye bir mil kadar daha yakın olduğu görüldü. Bunun üzerine o köyün ahalisinden olan kişiler defterine yazıldı. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Nisa suresinde mevcut 4 ayet Müslümanlar için bütün dünyadan daha hayırlıdır. 1. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu kendisine eş tanınmasını mağfiret etmez. Fakat ondan başkasını dileyeceği kimseler için mağfiret eder. Kim ki Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki büyük bir günahla iftira etmiş olur. Nisa suresi 48. 2. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar günah işlediklerinde sana gelerek Allah-u Teala'dan mağfiret talep etselerdi ve onlar için peygamber de mağfiret dileğinde bulunsaydı elbette Allah-u Teala'yı tevbeleri hakkıyla kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Nisa suresi 64. 3. Eğer işlemekten men edildiğiniz büyük günahlardan kaçınırsanız diğer kabahatlerinizi örteriz ve sizi şerefli bir mevkiye sokarız. Nisa suresi 31. 4. Kim ki bir kötülük yapar yahut kendine zararı dokunacak bir şey işler de sonra Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunursa o Allah-u Teala'yı çok yargılayıcı ve çok merhametli bulur. Nisa suresi ayet 110. Abdullah oğlu Cabir Ensari radıyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Benim şefaatim ümmetimden günah-ı kebair yani büyük günahlar işleyenleridir. Kim ki benim şefaatimi yalanlarsa ona nail olamaz. Abdullah oğlu Cabir radıyallahu anh buyuruyor ki günah-ı kebair ehlinden olmayanlar için şefaat yoktur. Yani onların şefaate ihtiyacı yoktur. Abdullah oğlu Cabir'in rivayet ettiği hadisi aynen Enes İbni Malik radıyallahu anh da rivayet etmiştir. Yine Abdullah oğlu Cabir Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim yanımıza gelerek buyurdular ki biraz önce dostum Cebrail aleyhisselam benim yanımdaydı. Şu hadiseyi anlattı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni hak peygamber olarak gönderene yeminle söylerim. Allah'ın kullarından biri vardı. Genişliğiyle uzunluğu 30'ar arşın olan ve dört bir yanı denizlerle çevrili bulunan bir adada dağın tepesinde otururdu. İşte bu adam burada 500 sene şanı yüce olan Allah-u Teala'ya ibadet etmişti. Allah-u Teala orada ona parmak kalınlığında akan bir tatlı kaynak su ile her gün bir nar yetiştiren bir nar ağacı ihsan etmişti. Her akşam suyun başına iniyor, yıkanıp abdestleniyor, bir tek narı da alıp yiyerek ibadete koyuluyordu. Bu arada Rabbinden ruhunu kendisi secdedeyken kabzetmesini, kıyamet günü tekrar dirilişe kadar bulunduğu adaya ve cesedine kimsenin muttali olmamasını ve kendisi öyle secde halindeyken diriltilmesini istiyordu. Allah Celle Celaluhu onun bu isteğini yerine getirdi. Hatta biz melekler yeryüzüne inip çıktığımız zamanlarda onu secde halinde öylece görürdük. Nihayet Allah-u Teala'nın ilminde durum şöyle tezahür etti. Kıyamet kopmuş. Bütün insanlar gibi o da diriltilerek şanı yüce olan Allah-u Teala'nın huzuruna getirilmişti. Allah o kulu için şöyle buyurdu. Kulumu rahmetime dayanarak cennete koyunuz. Allah'ın emrine mukabil o da şöyle dedi. Hayır, bilakis amellerime mukabil. Bunun üzerine Allah meleklere emretti. Benim kuluma vermiş olduğum nimetlerle onun amellerini tartınız. Hesaba, kitaba vurulup ameller tartıldı. O 500 sene

yönelik ibadet sadece göz nimetini karşıladığı görüldü. Bunun üzerine Allah-u Teala emretti: kulumu cehenneme atın. Böylece cehenneme doğru sürüklenmeye başladı. Bu arada o bağırıyordu: ya Rabbi, rahmetinle beni cennetine koy. Allah Celle Celaluhu buyurdu: getirin onu. Ve getirildi. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın huzurunda durduruldu. Allah sordu: kulum, seni kim yoktan var etti? O cevap verdi: sen ya Rabbi. Allah sordu Celle Celaluhu: seni yoktan var etmem senin amelin sebebiyle mi oldu, yoksa benim rahmetimle mi? Kul cevap verdi: bilakis senin rahmetinle ya Rabbi. Allah-u Teala sordu: 500 sene ibadet etme gücünü sana kim verdi? Kul cevap verdi: sen ya Rabbi. Allah-u Teala sordu: dalgalar arasındaki adada, dağın tepesinde seni kim iskan etti? Dört bir yanı tuzlu sulu, denizlerle çevrili olan bu küçücük adada o tatlı suyu kim fışkırttı? Mutat olarak senede bir meyve veren nar ağacına her gün bir meyveyi kim verdirtti? Ve sen ruhunu sen secde halindeyken kabzetmemi dilemiştin, ben de bu dileğini yerine getirmiştim. Bunu kim yaptı? Kul cevap verdi: sen ya Rabbi. Allah-u Teala buyurdu: bütün bunlar benim rahmetimle oldu ve ben rahmetimle seni cennete koydum. Cebrail aleyhisselam bütün bunları anlattıktan sonra kendisi dedi ki: bütün eşya Allah-u Teala'nın rahmetiyle olur. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Kıymeti dinleyenler, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, sizin hiçbiriniz kendi amelleriyle kurtuluşa eremez. Ashab-ı kiram efendilerimiz sordular, sen de mi ya Resulallah? Efendimiz buyurdu, evet ben de. Ancak Allah-u Teala beni rahmetiyle örtmüştür. Allah-u Teala'nın rahmetine vesile olacak ameller işleyerek ona yaklaşın. Hakka delil olun, hak yolda olun. Hayat yolculuğunda ahiret için azık hazırlayın. Allah-u Teala'nın rahmetine erersiniz. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Allah-u Teala'nın rahmetini müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Dinden soğutacak hareketlerde bulunmayınız. İbni Mes'ud radıyallahu anh buyuruyor, Allah-u Teala'nın insanlara olan rahmeti programımızın konusu. Kıyamet günü hiç kesilmez buyuruyor İbni Mes'ud radıyallahu anh. Öyle ki Allah-u Teala'nın rahmetinin bolluğunu ve şefaat edenlerin çokluğunu gören iblis bile başını kaldırarak ümitle bakar. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü arşın altından bir nidacı şöyle nida eder. Ey ümmeti Muhammed! Tarafınızdan işlenmiş olan ve benim hakkımla alakalı hususları ben size bağışladım. Geriye aranızda birbirinize karşı olan haklar kalır. Siz de onları helalleşerek benim rahmetimle cennete giriniz. Allah-u Teala rahmet eylesin. Fudail İbni İyaz buyuruyor ki, kişi sıhhatte olduğu müddetçe Allah-u Teala'nın azabından korkar olmak daha faziletlidir. Hastalanıp salih ameller işlemekten aciz kaldığı zaman Allah-u Teala'nın rahmetini ummak daha faziletlidir. Bu sözün izahı şöyle yapılıyor. Kişi sağlam ve sıhhatli olduğu zamanlarda Allah-u Teala'ya ibadet ve taate daha düşkün olmalı, günahlardan sakınmakta daha çok titizlik göstermelidir. Böyle hallerde Allah korkusunun baskın olması daha efteldir. Hastalanıp iyi ameller işlemekten aciz kaldığı hallerde ise Allah-u Teala'nın rahmetini ummak daha efteldir. Anlatıldığına göre Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a olan bir vahyinde şöyle buyurdular. Ey Davud! Günahkarları müjdele, sıddıkları da korkut. Davud Aleyhisselam sordu. Ya Rabbi, günahkarları nasıl müjdeleyip sıddıkları nasıl korkutayım? Allah-u Teala Celle Celaluhu buyurdu ki, ne kadar büyük olursa olsun, dilediğim takdirde her günahı affetme gücüne sahip olduğumu söyleyerek günahkarları müjdele. Amellerine mağrur olmamalarını söyleyerek sıddıkları da korkut. Zira ben bir kimseye adaletimi ve hesabımı tatbik edersem onu mutlaka mahvederim. Yine Allah Celle Celaluhu Rabbimiz bir nakilde şöyle buyuruyor. Ben şüphesiz mülkün sahibi Allah'ım Celle Celaluhu. Devlet büyüklerinin kalpleri benim elimdedir. Ben hangi milletten razı olursam devlet büyüklerinin kalplerini onlar için bir rahmet kılarım. Hangi millete de öfkelenirsem onlara da o devlet büyüklerinin kalplerini bir musibet kılarım. Kendinizi onlara lanetler yağdırmakla meşgul etmeyiniz. Onların size daha mülayim ve daha yakın olanlarına dönünüz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Eğer bir mümin işlenen günahlar mukabilinde Allah-u Teala'nın nezdinde olan cezayı bilmiş olsaydı hiçbir kimse cennete girme arzusunu besleyemezdi. Eğer kafir de Allah-u Teala'nın indindeki rahmetin bolluğunu bilmiş olsaydı onun rahmetinden hiçbir kimse ümit kesmezdi. Sehil oğlu Ahmet anlatıyor, buyuruyor ki bir defasında rüyamda Eksem oğlu Yahya'yı görmüştüm. Kendisine sordum, ey Yahya, Rabbin sana ne yaptı? Dedi ki,
Beni çağırarak, "Ey kötü ihtiyar, yaptığını yaptın," dedi. Ben de, "Ya Rabbi, rivayet ettiğim sendendir," dedim. Bunun üzerine, "Neyi rivayet ettin, neyi haber verdin?" bildiği halde hikmetine binaen soruyor. Ve ben de dedim ki, "Abdurrezzak'ın Muammer'den, onun Zühri'den, Zühri'nin Urve'den, Urve'nin Hazreti Aişe radıyallahu anha validemizden, onun da Peygamberimiz aleyhisselamdan, Peygamber aleyhisselamın da sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan haber verdiğine göre sen şöyle buyurmuşsun ya Rabbi. Hiçbir Müslüman yoktur ki Müslüman olarak ihtiyarlasın ve ben ona azap etmek isteyeyim de ona azap etmekten utanmayayım. Benim bu sözüm bittikten sonra Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, Abdurrezzak da, Muammer de, Zühri de, Ürve de, Ayşe de, Nebi de, Cebrail de doğru söylemişler. Ben de doğru söylemişim ey Yahya. Gerçekten ben Müslüman olarak ihtiyarlayanlara azap etmem. Sonra defteri ameli sağından verilenlerle beraber cennete gönderilmem emrolundu buyuruyor. Bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmişti. Vardığında kendisini ağlar buldu. Sordu, "Ağlamana sebep nedir ya Resulallah?" Efendimiz buyurdu, "Biraz önce bana Cebrail aleyhisselam gelerek Allah-u Teala'nın Müslüman olarak ihtiyarlamış birisini azap etmekten haya ettiğini söyledi. Allah-u Teala bir kulunu azap etmekten utanır da Müslüman olarak ihtiyarlık demlerine ermiş birisi şanı yüce olan Allah-u Teala'ya asi olmaktan nasıl utanmaz? O halde ihtiyarlık demlerine ermiş olanların bu şerefi bilmeleri, Allah-u Teala'ya şükretmeleri, ondan ve yazıcı meleklerden utanmaları, günah işlemekten sakınmaları ve Allah-u Teala'ya ibadet ve taat yoluna yönelmeleri gerekir buyruluyor. Zira ekinin hasat zamanı gelince artık beklenmez. Hemen biçilerek harman yapılır. Aynı şekilde gençlerin de Allah-u Teala'dan korkmaları, günah işlemekten kaçınmaları ve Allah-u Teala'ya ibadet ve taate yönelmeleri lazımdır. Zira hiçbir kimse ecelinin ne zaman geleceğini bilmez. Gençliğinde Allah-u Teala'ya taat ve ibadet yolunda bulunanlar bahtiyar olurlar. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu, gençliğini kendisine itaat yolunda geçirenleri yarın kıyamette arşın altında gölgelendirir. Evet, Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Allah-u Teala'nın rahmetinin nasıl büyük ve yüce olduğunu inşallah bu anlatılanlardan anlamaya çalışmış ve gayret etmişizdir. Mevla Teala Hazretleri Allah-u Teala'dan rahmetini kesmeyenlerden eylesin hepimizi. Allah-u Teala hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Bir başka programda bu ve buna benzer konularla tekrar sizlerle olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

0: El-Vehhab Celle Celalu, Celle Celalu. Çok fazla ihsan eden. Sen El-Vehhab'sın. Karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın. Çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin. Vehhab isminle sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet. Amin.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Gören Allah. Allah, Allah, El Hakem ya Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Allah, Allah. El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Alim ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El Celil ya Allah.
0: Celil ve

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah,
0: kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah,
0: şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah,
0: ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklar.

Demoğullarını. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindi. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir, ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları.

açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

El-Vasi Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, lütfu bol olan, sen El-Vasi'sin, ilmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın. Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın. Varlıkları yaratan, onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup gözetensin. İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşamayla büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın. Senin El-Vasi ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin. Kullarına infak edin, ben artırayım diyensin. Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin. Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından sana sığınırız. Bizi senin yolunda harcayanlardan eyle.

0: gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: insan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Eş-Şehid Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin. Her şeye şahit olansın. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım, senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için, peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

El Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim, Radyo Nida'ya hoş geldiniz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde elhamdülillah yine beraberiz. Her özelimizi paylaştığımız ve özelden çıkan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama ya sizin ya da yakınlarınızın mutlaka başına gelmiştir. Bir şeyleri reklam ettiğimizde, anlattığımızda, paylaştığımızda, gösterdiğimizde onlar elimizden alınıyor veya zarara uğruyoruz. Birazdan belki bugüne kadar dinlediğiniz nazar konusunda özellikle kendimizi teşhir etmek, işimiz, evimiz, aşımız, sağlığımız konusunda ne zaman susmamız gerektiği, tam tersine sır gibi saklamamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. Lütfen dikkatle takip edin, nazar konusunu gündemimize almamız lazım. Nazar konusunun ne kadar önemli olduğu ile ilgili dini bilgileri ilerleyen dakikalarda sizinle inşallah paylaşacağım, ama daha önce şu önemli, kritik mevzuların bir altını çizelim. Bir insan sürekli kendini ortaya sererse, bu kılık kıyafetten, sosyal medya paylaşımlarından, sağlığı ile, ailesiyle, işiyle ilgili her şey dahil, zamanla bazı şeylerin bize özel ve dışarıya gizli olması gerekiyor. Şu hayatta en huzurlu insanların genelde zannedildiğinin tam aksine her şeyini anlatmayan insanlar olduğunu biliyoruz. Çünkü sürekli anlatmak, bir şeyleri ispat etmeye çalışmak insanın zihnini mahvediyor. İnsan yaşadığı her şeyi cılkını çıkarırcasına dışarı taşıdığında başkalarının düşüncelerini de hayatına doldurmuş oluyor. Yani kendine ortak ediyor. Sonra kendi sesi de içinde kayboluyor. Modern psikoloji bu duruma dış onaya bağımlılık deniyor. Bir onay alma ihtiyacında o insan. Yani artık kendi huzuru, mutluluğu değil, kendinden başka insanların tepkisine göre yaşamaya başlıyor. Bu akrabalarıyla ilgili olabilir veya sosyal medya hesabıyla olabilir. Aynı şeyler. Aferin veya günümüz tabiriyle like. Ama bu çok ağır bir yorgunluğa sebep oluyor kardeşlerim. İşte o yüzden bazı insanlar sosyal medyada çok içerikler paylaşabilirler, çok önde olabilirler ama iç dünyasında bir o kadar yalnızdırlar. Bu bir kendini kandırma sadece. Bugün konuştuğumuz nazar mevzusu da buradan başlıyor. Belki dikkat etmişsinizdir, insan genelde eksik olduğu şeyi göstermeye çalışır. Affedersiniz, havlayan köpekten zarar gelmez derler, değil mi? Isıracak köpek zaten hart diye koparır. Yani gösteri yapmaz. Bir iki uyarı verir sana. Kuyruğundan, gözünden, duruşundan anlarsın. Bunun gibi gerçek huzuru yaşayan bir insan huzurunu anlatmaz, bağırmaz. Gerçekten mutlu olan bir insan bu mutluluğunu milyonlarla paylaşmaz. Herkesi mutlu olduğuna ikna etmeye çalışmaz. Gerçekten güçlü olan bir insan, ya ben ne kadar güçlüyüm, şöyleyim, böyleyim demez. Yani sürekli mutlu olduğunu anlatmaya, izletmeye çalışan insanların birçoğu aslında iç dünyalarında bir onay arıyorlar. Onaya bağımlılık demiştik. Çünkü bir şeyleri gösterme, ispat etme, teşhir ihtiyacı ruhun açlığından ileri gelir. Ve bunun altında mutlaka bir şeyler vardır. Bir şeyleri bilmek arkadaşlar yetmez. O bildiğini doğru zamanda, doğru kişiye aktardığın zaman hikmete dönüşür. Yani zamansız, yeri olmayan, dikkat etmeden söylediğin sözler veya paylaşımların sana zarar verir. Çocukluğumuzdan beri duyarız, değil mi? Söz gümüşse sükût altındır. Bir insan her şeyini ortaya dökmemeli. İnsanın bir özelini, mutluluğunu, başarılarını ulu orta sergilememesi lazım.
Bugün modern dünya dediğimiz şu zamanda görünür olma baskısına karşı ''Ya benim bir özelim var, benim bir mahremim var'' diye savunan aslında

zaten o yaşadığın manevi derinlik kaybolur. Ben ilahi söylüyorum. Ama milletin gözünün içine baka baka zikir çekiyorum sözde ama videonun karşısında ve aklımda farklı şeyler var. Ama işte bir içerik üretiyorum. Ayvayı yedin. Riya, efendim şöyle dua ederken beni bir çek bakalım, şöyle namaz kılarken bir çek falan. Eğer riya amacı taşıyorsa bu, daha da katmerlenmiş bir günaha, hataya bizi sevk edebilir Allah korusun. Ama gizli yaşadığın şeyler, ibadetler, örneğin az önce örnek verdik, bunlar daha kalıcıdır ve bereketlidir arkadaşlar. Bir şeylerin bereketinin kaçması diyoruz. Nazar ile ilgili birazdan anlatacağım 14 asır öncesinden o kıssalarda da duyacaksınız. Sadece riya gibi düşünmeyin. Ya ne olacak yani, ben kendi aldığım kıyafeti, yediğim yemeği, olan bir şeyi paylaşıyorum. Yani dini bir şey paylaşmıyorum desen de bereketini kaçırıyorsun kardeş. Birazdan değineceğiz. Yeri gelmişken hemen bir parantez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaçlarınızın giderilmesinde gizlilikten faydalanın. Çünkü her nimet sahibi kıskanılabilir hadisi vardır. Bu her şeye yetmiyor mu zaten? Ki bugün buna ne diyoruz? Sonradan görme, saygısızlık, edepsizlik diyoruz değil mi? Yani yıllar önce sokağın ortasında elimizde dondurma külahıyla dolaşamazdık. Bir başkasının canı çeker. Yazın o hararetli zamanında lıkır lıkır milletin göreceği yerde su içmezdi yine büyüklerimiz. Kenara çekilirlerdi, çömerlerdi, içerlerdi sularını. Patır kütür yemek yenmezdi. Yani şimdi tam tersine insanların gözüne soka soka bir hayat yaşıyoruz. Sonra neden bunca bereketsizlik var? Neden bunlar başıma geldi? Neden bu kadar nazar oluyor? Elimdekiler kayboluyor, huzurum gidiyor diye düşünüyoruz. Aslında kendimiz ediyor, kendimiz buluyoruz. Öyle enteresan bir şey ki, kendi hayatımızı sergilediğimiz zaman başkalarında eksiklik duygusu ve haset uyanıyor. Sen çocuğunu paylaşıyorsun, çocuğu olmayan var veya çocuğu engelli olan var veya çocuğu senin anlattığın, gösterdiğin gibi olmayabilir, özeniyor. Sen bunu başkasının gözüne soktuğunda hem samimiyeti zedelemiş oluyorsun, hem senin çocuğunu, arabanı, kıyafetini, tipini, her neyse mesleğini kıyaslamak için insanların karşısına sunuyorsun. Çünkü bu paylaşımlar senin 3-5 kişi kendi aile aranda samimi insanlar ile paylaştığın içerikler değil. Hatta tam tersine ne kadar tanımadığın insan bunları beğenirse yeni takipçi kazanıyorsun. İşte bu haset ve kıyaslamayı beraberinde getiriyor. Yani güzel bir yerdesin, ne güzel Allah Teala sana bir imkan vermiş. Yemyeşil bir yerdesin, nehir akıyor falan. Ya kendini o hissiyata kaptır, değil mi? Güzel bir vakit geçir. Hayır, orada bir saat, iki saat duruyor, 1,5 saati. Videoyu nasıl çekerim? Nereden, hangi açıdan, ışık nasıl olmalı, bunlarla harcıyorsun. En önemli sermayeni buna harcıyorsun. Yani mahremiyet arkadaşlar, birazdan konuşacağımız nazarın en önemli düşmanıdır mahremiyet. Özel hayat. Aslında özel hayat insanın maskesiz olduğu tek alanı değil midir? Sen eğer bu alanın duvarlarını yıkarsan savunmasız kalırsın. Bir de bir şeylerin gizemli olması değer katar arkadaşlar. Yani bir şey ne kadar nadirse, ulaşılmazsa o kadar değerlidir. Şöyle düşünün, pırlanta, yok bilmem kaç karat elmas falan. Neden elmas ile şu bu madenler bu kadar revaçta? Çünkü az, ulaşılmaz değil mi? Sen her detayını her an paylaşırsan gizemini de kaybediyorsun ve ağırlığın, değerin de gidiyor. Mahremine, özel hayatına dikkat edersen kendi sınırlarını belirlemiş olursun. Ve bu sınırlar seni dış dünyanın tüm zararlarından, gereksiz kişilerden, eleştirilerden de korunmuş olur. Bir bakıma mutluluk gürültüyle, gümbürtüyle değil,

fısıltıyla yaşanır. Sessizlik bereketi getirir. Gizlilik samimiyeti korur. Ama tam tersine teşhir edilen hayatlar sanki şu esnafın kullandığı dükkan önlerindeki vitrin gibidir. Dışarıdan parlak ama içeriden oldukça kirli ve çabucak tükenen şekildedir. Tabii insan zaaflar ile dolu. Yeni aldığı bir şeyi, kurduğu bir hayali, evliliğini, mutluluğunu, çocuğunu, kazancını, hatta kimseyle paylaşmadığı en özel duyguları bile paylaşmak ister. Ama zaman geçtikçe fark eder ki her şey herkese anlatılmaz. Çünkü herkes senin sevincine senin kadar sevinmez. Herkes senin başarını görüp de o maşallah demez. Herkes senin iyiliğini istemez ve belki de en önemlisi, insan bazı şeyleri anlattıkça, dile döktükçe veya teşhir ettikçe o şeylerin tadı kaçmaya başlar. Atalarımız o yüzden ne demişler? Henüz olmamış işi dillendirme. Mutluluğunu çok büyütüp ortalığa saçma. Mahremiyetini koru ve sırrını herkesin önüne koyma. Tam tersine, üzüntünü paylaş, moral bozukluğunu paylaş, korkunu paylaş, gezdiğini, yediğini, aldığını, affedersin ettiğini paylaş. Yani bugün sofraya oturuluyor, yemek yeniyor veya işte bir yerde yemek ısmarlanıyor. Önce yemek yenmiyor, önce bir gösteriliyor, bir fotoğrafı, videosu çekiliyor. Bir iyilik yapılacak. Allah rızası için bir iyilik yapacaksın. 40 yılın başında, hayır hemen bir videoya çekeyim. Karşıda bir şöyle çocuk vardı da, bu kişi vardı da, şunu şöyle yaptım falan. Her şeyi paylaş. Maalesef artık öyle görünecek, bakılacak bir şey de kalmadı yani. Bu çok tehlikeli. Tüm duyguları bir anda hızlı bir şekilde tüketiyoruz. İzlemediğimiz bir rezalet, bir özel neredeyse kalmadı. Çünkü bu paylaşım hastaları başkalarının ilgisine hayatlarını bağlamışlar. Yani Allah Teala sana bir imkan vermiş değil mi? Bu yetmiyor ama. Aynı zamanda tamam Allah bunu bana verdi ama onu herkesle paylaşayım. Bak bende ne var diyeyim. Yani 5-6 yaşındaki bir çocuğun duyguları gibi. Çocuklarda oyuncaklarını veya kıyafetlerini o zamanlarda birbirlerine gösterirler, hava atarlar. Sende var mı? Bak bende bu var diye. Ya biz neredeyse bir ayağımız çukurda. Ne zaman toprağın altına gireceğimizi bilmiyoruz. Ölümümüz kesin, garanti. Ya gittiğimiz yeri de bilmiyoruz. Peki bu çocukça hal ve hareketleri nasıl kendimize yakıştırabiliyoruz? Evet, garip değil mi? Yani bazı insanlar zengin olmak istemez mesela. Diyelim her türlü imkanın var, bir adada yaşıyorsun, mutlu değildir. Daha az parası olsun ama görünsün o parası. Yani zengin olduğu bilinsin. Yine bazı insanlar mutlu olmak istemez biliyor musun? Mutlu olduklarının görünmesini isterler. Huzur. Ya hepimiz huzur isteriz değil mi? Hayır. Maalesef aramızda bazıları huzurlu görülmek isterler. İşte gösteriş diyoruz. Gösteriş başladığında da bereket yavaş yavaş çekiliyor ve dananam nazar kapılarını açıyor. Ve bile isteye bunu yapıyoruz. Yani milyonlarca insan ta Adem aleyhisselamdan bu zamana nazardan, bereketsizlikten, kötülükten korunmak için önlemler alırken biz tam tersine nazarı, kötülüğü, negatif enerjiyi çekebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani kaşınıyoruz. Bundan yıllar önce ki bugün onlardan daha akıllı olduğumuzu zannediyoruz değil mi? Bu mevzular çok dikkat edilen mevzulardı. Biri kıskanır, biri iç geçirir, bir insan imrenir. İster istemez senin üzerinde veya paylaştığın şeyler üzerinde negatif enerji olabilir, bir tesir olabilir. O sebeple hemen bir şey söylenmezdi. Mesela ben hamileyim, 3 ay sonra işte 5 ay sonra bir erkek çocuğumuz olacak, müjde. Veya erkek mi olacak, kız mı olacak, partiler düzenlenmezdi. Kocam bana bak bu yüzüğü almış. Aa bugün eve gittim, eşim
Çok güzel bir yemek yapmış. Çocuğumla bunu yedik. Şöyle bir makyaj malzemesi aldım falan. Hatta dini paylaşımlar adı altında da bu rezaletler yapılıyor. Çok çalıştık çocuğumla, çok uğraştık. Nihayet hafızlığın sonuna geldik. Peki tamam, güzel hafızlık falan, Kur'an kursu. Ama bizim gözümüze soka soka o makyajınla, yok evdeki lüks şatafatlı hayatınla, bilmem arabanın markasıyla mı anlatıyorsun? Yani birileri dini kullanıyor, anladın mı? Birileri cinselliği kullanıyor, şehveti kullanıyor, birileri şunu bunu. Kimisi bundan para kazanıyor, kimisi zengin olmasına rağmen yapıyor, paraya ihtiyacı yok, o da kendi dopamin salgısı için bunu yapıyor, pohpohluyor kendini. Kimin ne paylaştığının bir önemi yok. Hepsi ama hepsi zararlı ve altta büyük bir manevi hastalık barındırıyor. Ya dua ederken şimdi selfie çekiyorlar, ağlarken, gezerken, Kur'an okurken bir taraftan ağlıyormuş gibi karşıdan videoya çekiyor. Çok acayip bir asırdayız. Eskiden başını sokacak bir evin olsun derlerdi, şimdi bilmem kaç bin takipçili bir dijital vitrinin olsun. Dışarıda yatayım ama o vitrinde yer alayım. Beğendiler mi beni? He? Kaç kişi beğendi? Takdir ettiler mi? Bana imrendiler mi? Yorum yazan oldu mu? Gözünü bununla açıyorsun. Bir bakıma şunu diyorsun. Bugün de nazar geldi mi üstüme? Bugün de eşime, çoluğuma, çocuğuma, sağlığıma, hayatıma olumsuz, negatif enerjileri alabildim mi? Aman arkadaşlar, her duygunuzu ortaya dökmeyin. İbni Abbas'tan naklediliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nazar göz değmesi gerçektir. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı, nazar onun önüne geçerdi buyuruyor. Müslim'de geçiyor. Yine Ayşe annemiz radiyallahu anha şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Nazardan Allah'a sığının, çünkü göz değmesi, yani nazar, haktır. Efendim bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber Mekke'ye doğru yola çıkmışlar. Cuhve diye bir yer. Oraya yaklaştıklarında Harrar denilen bir mevki. Oraya geldiklerinde güzel akan bir dereye rastlamışlar. Medineli sahabilerden bir zat burada yıkanmak istemiş. Hazır temiz su da var. Biraz ileriye doğru gitmiş. O mübarek, beyaz tenli, yakışıklı denebilecek bir insanmış. O sırada Medine'ye ilk hicret eden sahabilerden biri olan bir başka sahabi de kendisini görmüş ve onun hakkında onu öven sözler söyleyivermiş. Artık her neler söylediyse. Ne olmuş biliyor musunuz? Hemen ardından o yıkanan sahabi suyun içine yıkılıvermiş. Görenler hemen koşmuşlar, yardım etmişler alelacele. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu olayı anlatmışlar. O yıkanan sahabe ne başını kaldırabiliyor ne de ayağa kalkabiliyor. Muhtemelen işte bu konuştuğumuz nazar mevzusu başına gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kimden şüphelendiklerini sorunca onlar da efendim şu zat demişler. Ne buyurmuş? Onu derhal yanıma getirin. Buyurmuş ki öfkeli bir şekilde, neden biriniz kardeşini öldürüyor? Tabii herkes şaşırmış ve devam etmiş. Biriniz kardeşinde beğendiği, hayran kaldığı bir şey gördüğü zaman ona mübarek olması için dua etsin. Yani maşallah de, barekallah de, Allah Teala'ya hamdolsun, ne güzel yaratmış. Arkadaşlar, bu çok önemli bir mevzu. Yavaş yavaş buna bilim dünyası da yanaşıyor. Olumsuz, negatif enerji vesaire diyor. Arapça bir kelime nazar, bakış veya görüş anlamına geliyor. Bizim dilimizde de göz değmesi ya da baktığın zaman maddi ya da manevi bir etki meydana getirmek anlamlarına geliyor. Tabii çok çok eskilere dayanıyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ne anlatılır? Vaktimizi iyi kullanmak için
girmeyeceğim ama biliyorsunuz Yusuf aleyhisselamın kıssası vardır. Kardeşleri tarafından kıskanılmıştır, kör kuyuya atılmıştır. Önce Mısır'a köle olarak satılır, sonra Mısır'da çok önemli görevlerde bulunur. Bir süre sonra hem babası Yakup aleyhisselam ve oğulları ondan yiyecek içecek isterler, kim olduğunu bilmedikleri halde. Peki ilgili kısma geçelim. Yakup aleyhisselam Mısır'a oğullarını gönderirken erzak almaya değişik kapılardan girmelerini tavsiye ediyor. Bu olay nazarın varlığına işaret olarak söylenir. Alimlerimiz tarafından yine Kur'an-ı Kerim'de Kalem suresinin son ayetinde de göz değmesinin gerçekliğine değinilir. Ne buyrulur? O inkar edenler zikri yani Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle deviri vereceklerdi. Hala da kin ve hasetlerinden hiç şüphe yok, o bir delidir derler. Evet, Efendimiz aleyhisselamı olan kin ve hasetleri bakışlarına yansıyan müşrikler onu adeta öfke dolu bakışlarıyla yok etmek istiyorlardı. Elbette Allahu Teala'nın koruması olmasaydı ona belki de bir fenalık yapacaklardı. Yine ezbere biliyorsunuz Felak suresi. Bu ayet indirildi. Ne buyurulmuştu? Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Yani bizzat kendine sığınılması emredildi Allah Teala tarafından. Çünkü nazarın oluşmasında haset duygusunun önemli bir rolü var. Peki nazar denilen şey veya negatif enerji diyelim, bir insanın sevdiği bir insana karşı da olabiliyor mu? Yani 9 ay karnında taşıdığı, ağrılar çektiği, doğduktan sonra da o kadar bu işin sorumluluğunu üzerine alan bir annenin evladına da nazarı değebiliyor mu? Evet, değebiliyor. Ha demek ki bu sadece kötülük ile algılanmamalı. İşte o yüzden çocuklarınızı severken bu bir canlı olmayabilir. Hani kedi, köpek, neyse kuş, ondan bahsetmiyorum. Tarlanız olabilir, arabanız, eviniz, kıyafetiniz, işiniz, mesleğiniz olabilir. Bunlara bakarken, bunlarla keyiflendiğimizde, bunlar bize güzel göründüğünde kendimiz de maşallah demeliyiz. Eşimize, evlatlarımıza, bindiğin arabaya, motora neyse. Veya aynadasın, elini yüzünü yıkıyorsun, şöyle bir yüzüne baktın, kendine de. Peki maşallah dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? İçimizden de onu mutlaka geçirelim, düşünelim. Ya Rabbi bunu sen yarattın, ne güzel yarattın. Her şeyi eksiksiz, en güzel şekilde yaratan sadece sensin. Senden başka ilah yoktur gibi aklen de bunu düşünelim. Şimdi anladınız mı, sosyal medyada veya sosyal medya değil sadece, kendi mutluluğunu mahremine birine anlatman bile, yani sesli olarak veya telefonda veya mesajla dün şunu aldım falan, ne gerek var? Annenin evladına dahi nazarı değebiliyorken bir de haset eden, seni kıskanan insanlara kendini nasıl teslim edebilirsin? Arkadaşlar, halk arasında çok yaygın bir söz vardır. Nazar haktır ve deveyi kazana insanı mezara koyar derler, duymuşsunuzdur. Bu sadece bu adetten, şundan bundan gelen mevzu değil. Göz değmesi vardır arkadaşlar. Haset duygusu da çok önemlidir. Seni tanımayan, bilmeyen bir insanda haset olabilir. Hadi annen, nazarı değecek diyelim, baban, eşin, çocuğun, tamam mı? Hani birinci derecede veya seni seven, en saf duygularla sana yönelen insanlar dahi o maşallah demeyi öğrenmediklerinde, alışkanlık haline getirmediklerinde neler yaşıyorlar? Bir de sen hiç tanımadığın, etmediğin, hatta sana düşmanlık eden, seni kıskanan, kindar insanlara kendini nasıl böyle bir tehlikeye atıp da özelini, sana verilen nimetleri paylaşırsın? Arkadaşlar bakın, şimdi dini mevzu, tamam, bir anlamda birçoğumuz belki kulak arkası edebiliyoruz bunu. Ama bilim dünyasında da psikokinezi diye bir mevzu var. Ben bunu yıllar öncesinde de bir programda sizinle anlatmaya çalışmıştım. Yani
parapsikolojik veya metapsişik denen. Ne demek bu? Yani normal sınırlar dahilindeki düşünceler, davranışlar gibi şeylerin ötesinde olan şeyler. Bu da var. Yani tam olarak kesinlikle şudur veya budur diyeceğimiz bir şey değil yani fiziksel ya da maddi dünyanın gerçeklerine baktığımızda. Ama kabule şayan görülüyor şu anda bilim insanları tarafından bu. Mesela ışınlardan bahsediliyor değil mi? İnsanın gözünden çıkan ışınların bazen dikkatle, bazen kıskançlıkla yoğunluk kazanması ve bu ışınların karşı organizmanın atomlarının çalışma düzeninde tesir meydana getirmesi deniyor. Bir suya ki su deneyi çok meşhurdur. Arama motorlarından okumanızı tavsiye ederim. Su deneyi diye. Suya bir şeyler söylüyor. İki tane bardak var. Bir tanesine ya ne kadar iyisin, hoşsun neyse işte bir şeyler söylüyor. Diğerine kötü şeyler söylüyor. İkisinin de analizi yapılıyor. Tahmin edeceğiniz gibi övülen, güzel şeyler söylenen su daha farklı görünüyor. Bu bilim olarak da artık kabul edilmiş. Bu ses titreşimi, bir de bunun gözü var. Dolayısıyla kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de birçok hadis-i şerifinde hem nazarın hem de nazara karşı neler yapılabileceğini de görüyoruz. Şimdi her konuda bizim rehberimiz, önderimiz olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda mı bizi cevapsız bırakacak? Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor, hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ya Allah'a sığınacağız. Kur'an-ı Kerim'den belirli sureler vardır yahut ayetler vardır. Bunları okuyacağız. Anlamlarını da yani sadece Arapçasını değil anlamlarını da bileceğiz. Vaktimiz fazla yok ama şunu da aktarayım. Biliyorsunuz Mute Savaşı'nda şehitlerimiz oldu. Onlardan biri Cafer bin Ebu Talip'ti. Allah rahmet eylesin. Şehit düşmüştü. Şehit düştüğünde geride 3 tane yetim bıraktı. Bu yetimlerden bir tanesi Abdullah bin Cafer'di. Allah rahmet buyursun. Şöyle anlatıyor kendisi. Tam da konumuzla ilgili diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3. gün geldi. Dedi ki artık kardeşim için ağlamayın. Sonra kardeşimin çocuklarını bana getirin dedi. Ve diyor bizi Efendimizin yanına götürdüler. O kadar sessiz, hareket etmeden duruyorduk. Sanki bir kuş yavrusu gibi. Efendimiz aleyhisselam bana berberi çağırın buyurdu ve bizi tıraş ettirdi. Bakın şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çocukların iyice zayıflamış olduklarını görünce annelerine bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bunun üzerine anneleri hayır efendim dedi bir ihtiyaçları yok ancak onlara çok çabuk nazar değiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyleyse onlara oku dedi. Peki nazardan korunmak için ne yapıyoruz? Muavizetan veya Muavizeteyn adıyla bildiğimiz Felak suresi, Nas suresi bunlar ayet-el kürsi okunur. Yine maşallah, barekallah diye söylemeliyiz. Ama işte at nalı veya at kafası bir yerlere asmak, efendim nazar boncuğu gibi şeyler değil. İlk önce bugünümüzde kendi özelimizi saklamak programımızın ilk dakikalarında söylemeye çalıştım. Zaten bir zarar gelecekse Allah Teala o zararın sana gelmesini sen daha dünyaya gelmeden önce takdir buyurmuşsa bir şey yapamazsın. Ne zaman? Elden geleni yaptıktan sonra. Sen gözünü kapattığın halde araç kullanırsan kaza yaptıktan sonra kaderimde bu varmış diyemezsin. Gözünü açacaksın, emniyet kemerini takacaksın. Hız kurallarına neyse işte hepsine uyacaksın sonra. Dolayısıyla biz kaşınmayalım. Zaten nazar çok yaygın. Bu yayında her şeyi açık açık sizinle konuşamıyorum. Çok daha ürkütücü, çok daha canınızı sıkabilecek ve şahit olmadığınız mevzular da yaşanıyor ve daha da fazla yaşanmaya devam edecek. İnşallah müsaade edilirse bununla ilgili de ilerleyen zamanlarda ömrümüzde yeterse bir program yapılabilir. Kaşınmayalım. Duamızı okuyalım. Evden çıkarken efendim dolmuşa bineceğiz, arabamıza bineceğiz. İşe gittik, işten geldik, eşimizi gördük falan. Dua, besmele, hamdele.
boş durmayacağız. Tuvalete girerken okuyacağım dua var, çıkarken okuyacağım dua var. Yatak odasına girerken, çıkarken okuyacağım dualar var. Eve girerken, çıkarken. Bunlar bir disiplin gibi hayatımızda olmalı. Ve bunca tamam Allah'ın izniyle Allah'a sığınarak korumaya çalışacağız ama elden geleni yapmak da her özelimizi paylaşmamak, her mutluluğumuzu, her bizim üzerimize Allah'ın emanet olarak vermiş olduğu nimeti reklam etmemektir. Nazar her insanda az veya çok vardır ama güçleri, etkileri, devamlılıkları kişiden kişiye değişir. Bazen gıpta, özenme, işte imrenme dediğimiz kötü olmayan duygular, hatta anne babaların evlatlarına bile duyduğu o sevgi bazen nazar olabilir. Ama kötü insanlardan çıktığı zaman kat ve kat şiddetli olur bu. Ve en kötü nazar nedir biliyor musun? İnanmayan, Allah Celle Celaluhu'nun sevgisinden mahrum, kalbi haset ve kin duygularıyla dolu o insanlardan gelir. Tamam? Aman dikkat et. Nazar vardır. Hasede dikkat et. Hasetçinin o haset dolu bakışları, madem sıkıntı verme ihtimali varsa ve sokakta yürürken biri baktı, tamam, işe gidiyordum, geliyordum, tamam, ama kendim bile isteye bu topa girmemem, tehlikeye atmamam lazım. İşin özü kardeşim, mutluluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizi, kazancınızı, yeni aldığınız bir şeyi, kurduğunuz hayali paylaşmayın. Paylaşacaksanız bunu sosyal medya ile değil, siz mutlu oldukça mutlu olacak, üzüldüğünüzde yanınızda olacak insanlarla paylaşın. Mahremiyetinizi koruyun, sırrınızı herkesin önüne koymayın. Çocuğunuzu severken, eşinizi severken, aracınızı, kolunuzdaki saate neyi seviyorsanız maşallah deyin. O her neyse onu en güzel yaratanın sadece Allah Teala olduğunu ve her şeyin olduğu gibi mülkün sahibinin Allah Teala olduğunu bilerek o şeye bakın. Ben yaptım, ben kazandım, benim dediğiniz her şey elinizden gider. İnşallah anlatmaya çalıştıklarımız anlaşılmıştır. Kendimi, sizi ve tüm kardeşlerimi insi ve cinni şeytanların şerrinden, o haset edici ve düğüm atıcı ve büyücülerin şerrinden, nazarı değenlerin nazarından ve nefsimiz ayrıca şeytanın şerrinden Allah-u Teala'ya sığındırıyorum. Geldik bugünkü programımızın nihayetine. Güzel Bursa'mıza veya bizi şu an ülkemizin neresinden dinliyorsanız tüm Radyo Nida dinleyicilerine selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bir başka Nida'dan Gönülleri programında buluşabilmek ümidiyle hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olun.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Sebe Suresi 1. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78, Tirmizi Fiten 11, Nesai İman 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrı.

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır. Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Allah'ın yasaklarından uzak durmak. Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek. Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

bin amir var mı diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve Üveys bin amir sen misin dedi. Üveys evet dedi. Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın diye sordu. Evet dedi. Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi dedi. Evet. Annen var mı diye sordu. Evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. Benim için Allah'tan mağfiret diler misin deyince Üveys, Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer, nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Üveys, Küfe'ye diye cevap verdi. Küfe valisine, senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı dedi. Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da ben gelirken o bomboş eski bir evde kalıyordu cevabını verdi. Hazreti Ömer Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek benim için Allah'tan mağfiret dile diye rica etmişti. Üveys, sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, Hazreti Ömer'le mi görüştün dedi. Evet cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk, onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İyilik güzel huydur. Günah vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1:45.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

El Hafir Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

El-Hafiz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın, dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onu. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun.